aklım.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız bir Kerkük türküsüyle başlıyor. Ağlama Ceylan Balası. Hakan Ünal sizlerle.

Aşık Özlemi'den alınan "Bugün benim efkarım var, zarım var." Amasya türküsünü Şule Arık'ın yorumundan dinliyoruz.

Salih Çamur'dan Yıldıray Çınar'ın derlediği bir Samsun türküsüyle devam ediyoruz. Evlerinin önü büyük orman. Ali Rıza Gündoğdu sizlerle.

Mehmet Bircan'ın derlediği bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz. Saadet Yılmaz Bircan'ın yorumundan. Hamamın da kapısı keçeli.

Dişlerin incidendir, dürdendir, incidendir. Üzün nece gözelse, dilin can incidendir. İbrahim Yıldırım Arşivi'den alınan bu Kars türküsünü Ali Haydar Gül'den dinliyoruz.

Hasan Tunç'tan Cemile Cevheri'nin derlediği bir Trabzon türküsü dinleyeceğiz. Erol Köker ve Mücella Ata'dan. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda.

Seheryeli Rıfat Özsaraç'tan alınan bir Çorum türküsüyle devam ediyor. Kaşların Karasına, Semra Bağcı sizlerle.

Yılmaz Arsoy'dan alınan bir Kastamonu türküsüyle devam ediyoruz. Kız bahçende gül var mı? Barış Akpınar sizlerle.

Söğüdün yaprağı narindir narin. İçerim yanıyor, dışarım serin. Sana yar bulunur, ben Allah kerim. Haydar Payçın'dan alınan bu Manisa türküsünü Tuğba Ger'den dinliyoruz.

Çorum'a doğru uzanıyoruz. Şu mübarek günde küslük olur mu? Kaynak kişi Süleyman Morgül ve seslendiren Bülent Aslan.

Muzaffer Sarı Sözen'den alınan bir türküyle devam ediyoruz. Koyun seni güde güde getirdim. Gülten Çadırcı sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Allı gelin taş başını yol eder. Ezgi Azizoğlu Çığıltepe sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatiplilerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde yerini alarak 2026 S Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk için son adıma ulaşmış oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A milli kadın voleybol takımımızı tebrik etti. A milli kadın voleybol takımımızın şampiyonluk maçı bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir ifadelerini kullandı. CHP'nin gündemi Eylül ayında yoğun olacak. 9 Eylül'de 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama programında kurultay takvimini açıklaması bekleniyor. Disiplin dosyaları da 18 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Salı günü Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Toplantının gündeminde kurultay çalışmaları olacak. Milletvekillerinin saha çalışmaları sonucu oluşturulan raporlar da toplantıda değerlendirilecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta partililerle bir araya geldi. Yazıcıoğlu soruşturmasını değerlendiren Destici,

0: Sice çok yakında daha somut gelişmeler görüleceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun güçlendirilmesi için yeni stratejilerin yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kadınların dijital becerilerini geliştirecek eğitim programlarını yaygınlaştırmalıyız dedi. Bakan Göktaş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kadının gücü, girişimciliğin geleceği özel oturumuna katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastalıklara karşı aşının önemini vurguladı. Önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak, sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak dedi. Bakan Tekin, Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesine ilişkin konuştu. Okullarda uyum haftası yarın başlıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir ve Muğla 32, 37, Aydın 39, Antalya 40, Kahramanmaraş ve Adıyaman 37, Mardin 35, Trabzon, Ordu, Erzurum ve Van 27, Elazığ, Tunceli, Gaziantep ve Kilis 34, Artvin 26 ve Batman 38 derece. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydınlar efendim, huzurlu sabahlar diliyoruz. 6 Eylül Pazar sabahından İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Güzel bir güne uyandığınızı tahmin ediyoruz. Bizi de açtığınıza göre her şey yolunda demektir efendim. Evde, arabada, işte, her neredeyseniz kulağınız bizde olsun. Çünkü biz o kulaklardan gönüllerinize ulaşmayı hedefliyoruz. Ne günaydını kardeşim, geceden beri çalışıyoruz biz diyenleri de duyar gibi oldum. Evet, gecenin köründen sabahın erken saatlerine kadar bütün emeğini kazancına adayan dostlar. Evet, radyonuzun başındasınız, sizi unutmuyoruz, kolay gelsin diyoruz. Uyanmamışlara sözümüz olmaz, onlar zaten bizi duymuyor ki. Onların da güzel ruhlarına mışıl mışıl uykular diliyoruz efendim. Ve biz uyananlarla işimiz. Onlara güzel türküler sunmak için buradayız. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah başladı ve duyanlar duymayanlara haber veriyor. Biz buradayız ve bekleriz. Bu sabah türkü dolu bir sevinciniz var. Sevinç Demirkaya. Sesimizi de...

TRT Türkü'de sabahtasınız. İstanbul Radyosu'ndan sizinle birlikte oluyoruz efendim. Ali İbice'yi dinledik bir Mardin türküsünde. Türkülerimiz başladı ve devam ediyor. Erzincan'a uzanıyoruz şimdi de. Beyhan Karslı, Süleyman Yıldız'ın derlediği bir türküyü seslendiriyor. Ervah-ı Ezel'de, Levh-i Kalem'de.

Büyük Usta Nevşet Ertaş'ın türküsünü Erol Köker'den dinledik sevgili dinleyiciler. Diyarbakır'a uzanıyoruz şimdi de. Muzaffer Sarı Sözen herhalde en çok türkü derleyen sanatçılarımızdandı. Cemil Değer'den derlediği türküyü Nursaç Doğanışık seslendiriyor. Haydi gidah toyuna.

0: Yol durumu. Efendim, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son yol durumunu aktarıyoruz. TEM Otoyolu Edirne-Batı Kavşağı, Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde çalışılacak olup şerit daraltma yapılarak trafik diğer şeritlerden verilecek. Çalışmalar saat 21'de başlayacak. Her gün akşam 21 ile sabah saat 6 saatleri arasında çalışma yapılacaktır, duyurulur. İzmir Çevre Yolu Kanal 2 Köprüsü'nde Aydın istikameti köprü derzinin yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak, trafik sol ve orta şeritten sağlanacak. Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara Çevre Otoyolu O20 Taksim 12 kesimiyle 0 ve 5. kilometreleri arasında 1 Eylül 2026, 31 Ekim 2026 tarihlerinde kontrollü patlatma çalışmaları yapılacağından Konya-İstanbul ve İstanbul-Konya istikametleri saat 12-15 arasında 15 dakika süreyle trafiğe kapatılacaktır. Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Artvin-Erzurum yolunun 0 ve 37. kilometreler arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahta yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle 31 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında 8-17.30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sivas-Kangal-Gürün ayrım yolunun 11 ve 17. kilometreleri arasında 27 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayan yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Havza-Vezir Köprü yolunun 28 ve 33. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım eski Havza-Vezir Köprü servis yolundan sağlanıyor. Dursunbey Harmancık Devlet Yolu'nun 25 ve 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Dursunbey Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık Dursunbey istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin bölünmüş yolun Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılacak olan aydınlatma ve otomasyon çalışması sebebiyle 3 Eylül 2026 günü saat 7'den itibaren çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarından aldığımız son yol durumunu sizinle paylaştık. İyi yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Zehra Ganioğlu ve grup Özgü'den sonra sırayı İbrahim Can alıyor. Giresun Görele türküsünü seslendirecek Ömer Akpınar'ın Mustafa Tahmaz'dan derlediği türkü. Püsküllüdür püsküllü.

Efendim ilk saatimizin son dakikalarındayız. Çimen İpekçi'yi dinledik. Şimdi de Trabzon'a uzanıyoruz ve Cemile Cevher'in derlediği türküyü Hüseyin Balcı'dan dinliyoruz. Sabahtan kalkar kızlar.

0: hava durumu.
1: Saatimiz 8'i 2 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Şimdi de bölgelerimizdeki hava durumuna geçelim. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Bursa 33, Çanakkale 35, İstanbul 31 ve Kırklareli 35 derece olacak. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Denizli 36, İzmir 37, Muğla 37 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 35, Antalya 40, Burdur 35 ve Hatay 31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 32, Eskişehir 31, Konya 31 ve Nevşehir 28 derece. Batı Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 28, Düzce 31, Sinop 30 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz'in kıyılarıyla Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak

0: ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 32, Rize 28, Samsun 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 27, Kars 27, Malatya 33 ve Van 28 derece. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Parçalı ve az bulutlu geçecek bölge, doğusunun yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır 36, Gaziantep 34, Mardin 35 ve Şanlıurfa 38 derece olacak.
1: Hava durumu.

İkinci saatimize Erzurum ve Malatya türküleriyle başladık. Dünya Tekin'den sonra Nihat Erdağ'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Şimdi bir İstanbul türküsünde Adile Kurt Karatepe'ye kulak veriyoruz. Daracık sokakları duman bürüdü.

Turan Engin'den dinledik bu meşhur Tokat türküsünü sevgili dinleyiciler. Şimdi önce Kayseri'ye, ardından da İzmir'e gideceğiz. Ülkü Beşgül seslendiriyor Ahmet Gazi Ayhan'dan derlenen türküyü. Evlerinin önü çevirme çağında. Ardından Ulaş Kurtuluş ünlü bizimle olacak.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

8:37 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Merve Kayacan ve Ahmet Turan Şan'ı dinledik Sinop ve Giresun türkülerinde. Şimdi Rumeli'ye uzanalım ve Havva Karakaş'a kulak verelim. Mehmet Özbek derlemiş. Bir evler yaptırdım Ramizem.

Sevgili dostlar, evet, bizim mesajlarımız birikti, yazdık, okumuyorsunuz, kendimizi duyamıyoruz diyenler varmış, geldi kulağıma. O yüzden biz de efendim vazifemiz icabı hemen Facebook'umuzu açtık. Sevincimiz bunları hazırlıyor, sizin sevinciniz olsun diye. Efendim biz de biliyorsunuz ki programlarımızda, özellikle bendeniz, tabii ki Sabahat Hanım gibi bu konularda başarılı değilim ama sizin bütün sevdikleriniz için, eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, bilumum dostlarınız için türküler armağan ediyoruz, biliyorsunuz. O yüzden yazdığınız yer neresiyse orayı ve adınızı okuyorum. Böylece hiç kimseyi de açıkta bırakmamış oluyoruz. Programımızın sonuna kadar bütün yazan dinleyicilerimizin tamamen mesajlarını okumuyoruz ama isimlerini ve bölgelerini söylemiş oluyoruz. Herkes kendi ismini duymuş oluyor radyosunda. Öyleyse TRT Türkü'de başlasın mesaj gönderenlerin isimleri. Karaman Başyayla Kışla Köyü'nden Mahmut Öztürk, İstanbul Esenler'den Adem Öçal, Kocaeli İzmit'ten Serpil Demirci, Afyon Karahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nden Ramazan Özünlü ve Aydın İsa Beyli'den selamlar demiş, herhalde babası oradaymış. Afyon Karahisar'dan Mustafa Atmacı, Gebze'den, Kandıra'dan Murat Şükür, Eskişehir Mihalepçik'ten Gürol Yavuz, Huriye Özer, Kastamonu'dan Niyazi Arı, Ordu'dan Leyla Çabuk, Karabük Safranbolu'dan Ramazan Şahin, Mardin'den Mahmut Kalın. Efendim bakıyorum başka nerede ne var? Evet, Paşalar Köyü'nden Uşak Karahalı'dan.

Behiye Özgür. Manisa'nın Şamar köyünden Erdoğan Avcıbaşı, Bursa Keleş'ten Keles miydi yoksa? Turgut Azman ve Isparta Senirkent'ten Uğur Heybetli, Burdur Bucak'tan Ali Yöntem, Osmaniye Bahçe Bekdemir köyünden Kazım Ülgü, efendim bakıyorum nereden diye, Kayseri Develi'den Yusuf Öztürk, Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından Mahmut Üstündağ, Mersin Kız Kalesi'nden Malik Yapar, Darende'den Ergün Tontu, Ermenek Cuma Suyu Yaylası'ndan Vehbi Aksungur ve İzmit'ten Hakan Yeşil'le Giresun Espiye Güzel Yurt'tan Hacı Ayaz. İlk dinleyicilerimiz bunlar, daha devam edeceğiz efendim. İsterseniz sıradaki türküyü hepinize ve sevdiklerinize armağan edelim. Kubilay Tökmedaş'ı dinlemiştik, şimdi Şule Arık var sırada. Babuba diyecek bir Rumeli türküsünde.

Yavuz Değirmenci'yi dinledik sevgili dinleyiciler. Yine devam ediyoruz bize yazan dinleyicilerimizle. Efendim Ankara Sincan'dan Hüseyin Akdoğan, Afyonkarahisar'dan Recep Uzun, Hacı Bektaş'tan Çınar Türkmen, İlyas Aydın yine yollarda olan dostlara trafik kuralları konusunda uyarıda bulunmuş. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan, İlyas Aydın, Ormanbeyli köyünden yazıyor efendim. Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar, Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu, Ankara'dan Osman İnan, İstanbul Pendik'ten Salih Akova devam ediyoruz. Efendim Muğla Yatağan'dan Gürol Seçil Kara, Konya Bahçesaray köyünden Ahmet Göğebakan, Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü, Denizli Yatağan'dan Selim Onay ve nereden olduğunu yazmamış ama Ali Yavuz yazmış. İbrahim Kaçar yazmış. Efendim İbrahim Kaçar bu mesajı okusak program biter. Maşallah döktürmüşsünüz ama kusura bakmayınız. Hepsine armağan ediyoruz. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır. Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt. Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak. Ankara'dan Abdurrahman Aksoy. Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlıdağ, Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam, İstanbul Ok Meydanı'ndan Osman Çayır, Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi Fındık Bahçesi'nden Kazım Yakışan, Terme Kozluk Mahallesi'nden Osman Köz ve Ali Cengiz için çalalım. Teşekkür ederiz. Bu arada bu mesajları görmek, okumak isteyenler tabii ki Facebook'tan bakabilirler. Biz bir şekilde herkesin mesajını daha doğrusu seslendiremediğimiz için isimleri takdim ediyoruz ve türküleri de hediye ediyoruz. İşte geliyor İclal Akkaplan sizin için söylüyor Tokat türküsü. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadım?

0: dost beni
1: Cengiz Özkan'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz TRT Türkiye'ye gönderdiğiniz mesajlarınıza ve isimlerinize. Efendim İhsan Özdağ'ın Gülşehir Nevşehir'den yazmış. Kayseri'den Mustafa Telli, Almanya'dan Hüseyin Şahin, Burdur Esenevler'den Zeki Gün, Aksaray Ihlara Vadisi'nden Nurullah Çoban, Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, Hatay Altınözü Koz Kalesi Köyü'nden Zübeyir Yılmaz, Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci, Eskişehir'den Zeki Gül, Nurullah Çoban, Edirne'den İstanbul'a kim yazmış? Gülten Kaymak yazmış efendim. Merzifon'dan Zeki Özceylan, İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu, Bafra'dan Rıza Yakın, Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan, Çayırköy Bahtın, Sefai Özdemir, Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden Mehmet Ali Akyıldız, Servet Coşkun, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, Ordu Mesudiye Güvenli Köyü'nden Hasan Reçber, Hasan Özkan, Kayseri'den Bekir Gültekin, Musa Özçelik ve Ahmet Bahar, Ümit Kayaçelebi yazmış.

İbrahim Gümüş Anamur'dan, Kars Akbaba Köyü'nden İsmail Günerhan ve Samsun 19 Mayıs'tan Hamza Akkurt. Sizin türkünüz gelsin şimdi. Rumeli Deli Orman Bölgesi'nden Rüstem Avcı'nın derlediği türkü. Reyhan Ediş seslendiriyor. Zilli de maşa darbuka.

Onur Şan'ı dinledikten sonra devam edelim Facebook'taki mesajlara. Aydın Efeler'den Adnan Önem, Niksar'dan Selami Kabakçı, Kütahya Tavşanlı'dan İbrahim Demir, Yozgat Güzelli Köyümüz'den Nevzat Akı, Haşim Varol, Şaban Günhan Eskişehir'den, Konya Güney Sınır'dan Ormancı Mustafa, Mustafa Şiş, Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden Mehmet Çay, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden Selahattin Özdemir, İstanbul Sarıyer'den Önder Tokur, Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan, Tortum Doruklu Köyü'nden Metin Yıldırım, efendim İbrahim Özür Doğru Sinop'tan, Almanya'dan Cenk İpekel, İlyas Aydın, Manisa Muradiye'den Günay Çelik, Ardahan'dan Turan Akman Erkılıç, Niğde'den Huriye Özer ve Kayseri'den Mustafa Kına. İşte türkünüz, İbrahim Tatlıses'in derlediği bir türkü. Şanlıurfa'dan Münevver Özdemir seslendiriyor. Endim gülüm bağına. Sırasını mı karıştırdık? Evet, bakalım Ender Balkır varmış önce. Şansınıza o geldi. Şanlıurfa değil ama Diyarbakır türküsü veriyoruz. Dedim Adile.

Evet efendim, teşekkür ediyoruz Facebook'tan bize ulaştığınız ve yazdığınız için. Birbirinden değerli mesajlarınız var. Arkadaşımız onların hepsini de beğeniyor zaten, biliyorsunuz. Efendim, Konya Cihanbeyli Karabağ'dan Mevlüt Karaca, Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Niğde Kemerhisar'dan Murat İşisağlam, Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden Hayri Merdane, Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan Sabahattin Konal, İzmir'den Maya Türköz, Giresun'dan Espiye'den bir arkadaşımız vardı. Sonra gelen mesajlara bakalım. Kayseri'den Davut Güleç, Bursa'dan Fatma Can, Akçakoca'dan İbrahim Ay, Hatay Altınözü Koz Kalesi Köyü'nden Hüsamettin İlbaz, İbrahim Kabaoğlu Trabzon Çaykara'dan yazmış, Taşören Köyü'nden. İsmail Özdemir yazmış bize, teşekkür ederiz selamlarınız için. Tokat Zile'den Okan Ulay ve Tuzla'dan Emine Atamer, İstanbul'dan yine Ümit Oğuz Yaşar, Fethiye'den Bayram Gökçen, Gaziantep Şahin Bey Keçebaş Köyü'nden de Abdullah Bayram bize yazmış. Efendim, sizin türkünüzü Mehmet Erenler seslendirecek, bir Ankara türküsü. Ayaş yollarından açtım da geldim.

9.30 oldu saatimiz. Sevim Seçkin'den dinledik sevgili dinleyiciler. Gelen yazdığınız mesajların sahiplerini okumaya devam edelim ve bu bölümümüzü bitirelim. Tevfik Şentürk Akçaabat'tan yazmış. Afyonkarahisar'dan Hüseyin Erçolak. Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden Rasim Salçık. Ahmet Özçelik, teşekkür ederiz efendim güzel yazdığınız mesajınız için. Mersin Erdemli'den. İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan, Kırşehir'den, Kırşehirli hemşerilerine göndermiş, özür dilerim. Emine Akyol bize yazmış ve bugünkü mesaj sahiplerini

Böylece seslendirmiş olduk. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hep selamlar, sevgiler sunmuşsunuz. Bütün türkü dostlarınıza, eşinize, dostunuza türküler armağan etmişsiniz. İnşallah yerine ulaşmıştır. Dediğim gibi Facebook'u açanlar zaten kendilerini göreceklerdir. Sizin yazdığınız mesajları da okuyacaklardır. Biz bugün böylece isimlerinizi seslendirerek bitirdik ama her gün zaten siz yazıyorsunuz, biz okuyoruz. O anlamda da endişeniz olmasın. Hemen türkünüze geçelim. Hüsamettin Supacı bir potpori ile sizin türkünüz oluyor ve dinliyoruz.

Belkıs Akkale'yi ve Mücella Atay'ı dinledikten sonra programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bugün de sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Umarız memnun kalmışsınızdır beraberliğimizden. Yarından itibaren yine TRT Türkü'de sabahlar devam edecek biliyorsunuz. Biz bugünkü vazifemizi nihayetlendirdik. Görevi arkadaşlarımıza devredeceğiz. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah ekibi olarak hepinizi öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sevinç Demirkaya programı hazırladı. Kumanda masasında Servet Sever görev yaptı ve mikrofon başında da ben Fatih Öznur vardım. Yaklaşık 3 saat boyunca bizim

bizimle birlikte olduğunuz için gönülden teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi evde, arabada, işte her neredeyseniz mutluluklar, esenlikler diliyor ve huzurlarınızdan güzel bir Diyarbakır potporisiyle devam ediyoruz ve bitiriyoruz programımızı. Celal Güzel Ses'ten alınmış. İzzet Altın Meşe seslendirecek. Birbirinden güzel türküleri bağlı olarak okuyacak bir potpori olarak ve biz de sizlere veda edeceğiz. Tekrar aynı saatte görüşünceye kadar şen ve esen kalınız efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Çukurova yöresine ait Gökyüzünde Tüten Olsam türküsünde geçen Alçun Alçun söz dizisi. Kollarında burma olsam, yedikleri hurma olsam, alçun alçun sürme olsam, yar gözüne sürse beni diyor türkümüz. Burada geçen alçun kelimesi sözlükte alçım olarak geçer ve çeşit, tür anlamındadır. Alçun alçun derken çeşit çeşit sürme olup yarın gözünde yer bulmak istiyor ozanımız. Kelimemiz Manisa yöresinde de sert, sarp anlamında halk dilinde yer bulur. İşler alçıma sarmış şeklinde kullanılır. Şimdi sözleri Karacaoğlan'a ait olan Ahmet Yamacı'nın Aziz Şen Ses'ten derlediği bu türküyü Meliha Güneş yorumuyla dinliyoruz. Gökyüzünde tüten olsam, yeryüzünde biten olsam, bir atlastan keten olsam, yar boynuna sarsa beni.

0: dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir Kelime Bir Türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir Kelime
0: Bir Türkü.
2: Saat 10.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Dün Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden beklediği hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır dedi. Dün İstanbul'un İkinoğlu Barosu tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan Akın Gürlek, burada yaptığı açıklamada savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme de dikkati çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de bulunduğu 3 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Hakan Fidan, Abbas Arakçı görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili son durumun ayrıntılı bir biçimde değerlendirildiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ülkesinin İran'la yaşadığı süreci savaş değil askeri çatışma olarak nitelendirdi. Trump İran'ın ülkesi için önemsiz bir mesele olduğunu savundu. Nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı da hedef gösteren Donald Trump, Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz. Orada hareketlilik tespit edilirse gereğini yaparız dedi. KPSS maratonu başlıyor. Bu yılki kamu personeli seçme sınavının lisans alanında ilk oturum bugün gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak. Genel yetenek, genel kültür oturumunda 1.708.000'den fazla aday soruları yanıtlayacak. KPSS alan bilgisi oturumları da 12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar günleri yapılacak. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim Çarşamba günü açıklanacak. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Save Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'a başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dün 2 maç oynandı. Karşılaşmalarda Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'u 1-0 yendi. Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'de 4. hafta bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Amis Sportif Faaliyetler ve Arcaçorum Futbol Kulübü Eyüpspor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
2: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Hatay, Diyarbakır, Batman ve

Esir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara 32, İstanbul, Afyon, Karahisar, Hatay, Eskişehir, Konya, Tokat ve Erzincan 31, İzmir, Muğla ve Kahramanmaraş 37, Edirne, Denizli ve Diyarbakır 36, Çanakkale, Kocaeli, Adana ve Mardin 35, Bursa ve Malatya 33, Aydın 39, Antalya 40, Nevşehir, Bolu, Rize ve Van 28, Sinop 30, Zonguldak, Giresun, Trabzon, Kars ve Erzurum 27, Samsun 29, Tunceli ve Gaziantep 34, Şanlıurfa 38 derece. Haberleri dinlediniz.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: benim Türküm.
1: Merhabalar, ben Umut Kızılkaya, Bayburtluyum. Bir seher vaktinde indim bağlara türküsünü annem için istiyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhabalar, ben Musa.
2: Ben Aysun.
1: Eşimle beraber sizi Antalya'dan takip ediyoruz. Burdur'a ait güzel bir türküyü siz değerli dinleyicilere armağan ediyoruz.

0: Ben varmam oralıya.
1: Orada dur alıya.
0: Allah nasip eylesin.
1: Davullu zurnalıya.
0: Ben varmam inekliye.
1: Yoğurdu sinekliye.
0: Allah

0: TRT Türkü.
1: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
2: Ben Zonguldak Bakacakkale'den Ekrem. Çok sevdiğim birini armağan ediyorum.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Ben İsmail Ersoy. Mahsuni Şerif'ten işte gidiyorum Çeşmi Siyahım. Bütün dostlara armağanım.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
2: Ben Eyüp Kapucu, İzmir'den TRT Türkü ailesine kucak dolusu selamlar. Manisa'dan bir türkü rica ediyorum. Kırmızı buğday seçilmiyor sizinden. Tüm TRT Türkü dinleyenlerine gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.

0: Size en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhabalar sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Ben Antalya'dan Mustafa Deveci. Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü çok sevilen anneme ve türkü seven dostlarıma armağan etmek istiyorum. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Bu türkü tüm türkü seven dostlarıma armağan olsun. Sevgilerle.

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Hayırlı günler. Türküleri, eski türküleri canlandırıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Her gün dinliyorum. Gece ve gündüz. Ben Denizli'den Fatma Eser. Gayrı dayanamam bu hasrete. Bu türküyü söylerseniz kardeşime, yeğenlerime, komşum Ayfer Aslan'a hediye ediyorum. Hayırlı günler olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Gayrı dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür ya sen de git.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Diyarbakır TRT'ye selamlar. İsteyeceğim türküyü tüm Kahramanmaraşlara ve sevdiklerime armağan ediyorum. Maraş'tan bir haber geldi, Maraş'ta bir haber geldi, dediler ki Meyrik öldü, oy oy. Keşke Meyrik ölmeseydi, keşke Meyrik ölmeseydi.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Ben Kütük Koç. Ankara'da kalıyorum. Aslen Kırşehir Çiçek Dağı'yım. Hacı Taşan'dan Ankara'da yedim taze meyveyi. Boşa çiğnemişim yalan dünyayı. Türküsünü istiyorum. Çocuklarıma, tanıdıklarıma, bütün hemşerilerime, bizi sevenlere, sayanlara ve sizlere hediye ediyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Ben Malatya'dan İsmail İnce. Öncelikle sizlere iyi yayınlar dilerim. Her sabah TRT Türkü programı kaçırmıyorum, zevkle dinliyorum. Muazzez Türünk'ten Geçti Dost Kervanı türküsünü çalarsanız çok memnun olurum. Sizlere tekrar iyi yayınlar.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Merhaba türkü dostları. Ben Salih Saçak. Uzun süredir acısıyla tatlısı da diyemeyeceğim ama sıkıntılarıyla geçen bir dönem. Bu dönemde bana sabretmeyi öğretti. Sabrın ne kadar güçlü olduğunu öğretti ve insanın dayanamayacağı acıların olmadığını anladım. Hayat bu. Hiçbir zaman insanın istediği gibi gitmiyor. Allah hasta olanlara sağlık, vefat olanlara da sabırlar versin. Türkü dostları için Sunam türküsünü istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Dün Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vesayetçi prangalardan kurtulduğunu vurguladı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılında ise %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ortak gayemiz vatandaşlarımızın adalet sisteminden beklediği hizmeti yerinde ve zamanında karşılamaktır dedi. Dün İstanbul İkinoğlu Barosu tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine katılan Akın Gürlek, burada yaptığı açıklamada savunmayı temsil eden avukatlık mesleğinin hukuk devleti için taşıdığı öneme de dikkati çekti. Kamu personel seçme sınavı KPSS genel yetenek genel kültür oturumuyla başladı. Yaklaşık 1.708.000 adayın başvurduğu sınav 81 ille Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor. Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminde kullanılması amacıyla yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yunanistan'da gösteri uçuşu yapan F-4 Phantom uçağı, savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazanın hemen ardından uçakta patlama meydana geldi. Kazada iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ames Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Köktar, teknik yapımda Ahmet Kurt. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresinden seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: İlk türkümüz Usta Ozan'ımız Neşet Ertaş'a ait. Grup Turnalar yorumluyor. Ne güzel yaratmış seni yaradan, İstemem esmesin yeller incidir. Güzelsin sevdiğim gülden goncadan, uzanmasın sana eller incidir.

sırada bir Kerkük türküsüyle Zara var. Kalenin dibinde bir daş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım, bacısı güzele kardeş olaydım.

Şimdi de Ali Çoke'den alınan keyifli bir Orta Anadolu türküsüyle Kubat radyolarınızda. Bağ gel bostana gel, dile gel destana gel. Eğer anam vermezse yalandan hastalan gel.

Nuray Hafiftar, Nazmi Zülfikar'dan alınan türküyle radyolarınıza konuk oluyor. Bitlis'te beş minare, yüreğim dolu yare, isterem yanam gelem, cebimde yok beş pare.

Şimdi de sözleri Karaca olan müziği Hamza Başyurt'a ait türküyle sizleri buluşturalım istedik. Musa Eroğlu söylüyor. Kaldır nikabını, gören yüzünü, aç başını yaradanı seversen, siyah zülfün mah yüzünün üstüne, tel teleyle yaradanı seversen.

Salih Turhan'ın Adnan Çilisiz'den derlediği Elazığ türküsüyle Aysun Yıldız huzurlarınızda. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi, nerelerde mesken tutmuş gönlümün eğlencesi.

Ozan Özlemi'den alınan türküyü Ferhat Durmuş ve Sercan Orhan birlikte seslendirdi. Felek beni adım adım yorar gider, yollarıma türlü tuzak kurar gider. Eyledim gönülde pazar, sevgisini dosta satar. Aldım sattım hepsi zarar, zarar gider. Sırada Erzincan yöresinden derlenen bir deyiş var. Songül Karlı söylüyor. Sevenlere gönül verdim, yola çevirdiler beni. Damla bile değil idim, göle çevirdiler beni. Tohumu döl eylediler, dikeni gül eylediler. Yarimi bülbül eylediler, güle çevirdiler beni.

Ceren Güzel sesten alınan sevilen bir Diyarbakır türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz şimdi de. Solistimiz Ender Balkır yorumluyor. Derdim Adil efendim, gelme kıyma bana. Dedi insaf ettim, geldim imana. Dedim bir buğsacık kerem et bana. Dedi kamaştırır gözlerin yavaş yavaş.

söz ve bestesi Ali Ekber Doğan'a ait türküyü Güler Duman söylüyor. Bir gün mutlak öleceğim, türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim, türkülerle gömün beni. Sazımı asın duvara, yalnız kalsın bahtı kara. Vasiyetim tüm dostlara, türkülerle gömün beni.

bilemedim kıymetini kadrini, elimle içtim derdin zehrini. Hata benim, günah benim, suç benim. Bir günden bir güne sormadım seni. Körümüş gözlerim, görmedi seni. Boşa Mecnun eylemişim ben beni. Hata benim, günah benim, suç benim. Usta ozanımız Neşet Ertaş'ın sözü, sası ve sesinden dinliyorsunuz.

Teknik yapımda Ahmet Kurt. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı diliyoruz ve yeniden buluşana değin lütfen. Türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Türkü Evi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Bugün birlikteliğimizi sizler için Eli Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. İlk türkümüzle Erzurum yöresine ait bu türküyle merhaba diyoruz sizlere. Mehmet Çalmaşır söylüyor. Erzurum Çarşı Pazar.

TRT Türkü. Adıyaman yöresine gidiyoruz. Faruk Demir söylüyor. Eyvanına vardım, eyvanı çamur. Odasına vardım, elleri hamur.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı yayınımız devam ediyor. Aşil'den seçtiğimiz türküde İbrahim Erkal söylüyor bu güzel türkü. Aya bak nice gider, ay dolanır gece gider.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimize şimdi Ankara yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyoruz. Sümer Ezgü söylüyor. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi bu güzel Türkiye'ye kulak veriyoruz. Bayram günü saat 5'te.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam eden yayınımıza Erzurum yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Bülent Aslan söylüyor. Bu tepe, pullu tepe.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize şimdi de Ahmet Turan Şan'ın sesiyle devam ediyoruz. Diyarbakır yöresine gidiyoruz. Bir ceket isterim, kolu dar olan.

Muzaffer Sarı Sözen'in Erzurum yöresinden derlediği türküyü Refik Doğu söylüyor. Bu derenin geveni. Şimdi Mehmet Demirtaş'a kulak veriyoruz. Atım Arap'tır benim diyor. Ardından Refik Doğu'ya kulak vereceğiz.

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de Bizim Eller programında veda vaktine ulaştık. Elif Suca hazırladı türkü yolculuğumuzu, Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik huzurlarınızdan. Ülkü Beşgül'ün sesiyle ayrılıyoruz. Ceyran'ım gel gel, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında silahlı saldırının hedefi olan ve şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı şehit polisin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılındaysa %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bir tür konjonktürde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. Bakan Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yeni eğitim öğretim yılının ilk döneminde kullanılması amacıyla yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yardımların etkinliğini arttırmayı amaçlıyoruz dedi. Kamu personeli seçme sınavı genel yetenek genel kültür oturumu sona erdi. 1.708.329 kişinin başvuruda bulunduğu sınavda adaylar kamu personeli olabilmek için soruları yanıtladı. KPSS maratonu gelecek hafta yapılacak alan bilgisi oturumlarıyla devam edecek. Konya ile Antalya arasındaki zorlu Alacabel geçişi tünelle aşılacak. Yeni güzergah mevcut yola göre 7 kilometre kısalacak. Böylece sürücüler iki şehir arasındaki yolculukta 20 dakika kazanacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceğini açıkladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sevtrendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'a başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

verdiğim soruların gölgesinden siz değerli Türk dostlarına yürek dolusu merhaba. TRT Kap Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak hazırladığımız Türkü Diyar programı başladı. Saatler 15'i gösterene dek türkülerle yoldaş olup diyardan diyara, duygudan duyguya bir yolculuk yapacağız. TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını Reşat Fidan hazırladığı yayına katkılarıyla Deniz Özalp bizlerle birlikte ana kumanda masasında sesimizi size ulaştıran teknik yönetmen arkadaşlarım Mahmut Bayhan, Ufuk'tan Akgüneş ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu tüm dinleyicilerimize keyifli bir öğleden sonra diliyor. Türkü Diyarı'na hoş geldiniz diyoruz. İnsan sadece kelimelerle konuşmaz. Ayrılıklar, özlemler, dilsiz sevdalar. Bazen bir mendilin ucunda sevgiliye ulaşır. Mendilin renkleri, kenarındaki işlemeler farklı duyguların tercümanı olur. O türkülerden biri için rotamızı bu kez suların ötesine yavru vatan Kıbrıs'a çeviriyoruz değerli türkü dostları. Ekrem Yeşilada'nın kaynaklık ettiği sevilen türkümüz Ali Çakar'ın sesiyle radyolarınızda. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan. Bin bir derdim var yaradan. Güzel, seni çok özledim.

Sevgili dinleyenler, Ali Çakar'dan dinledik. Bir mendil aldım şehirden. Şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği Bir Ceket İsterem Kolu Dar Ola adlı türkümüzü Turgay Coşkun'un sesinden dinletiyoruz.

Sevgili dinleyenler, Erol Göker'in sesinden dinlettik. Tokat Reşadiye yöremize ait Yücel Paşmakçı'nın Mihrican Bahar'dan derlediği hareketli türküyü Erol Göker'in yorumuyla dinledik. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Şimdi de Oğuz Doğan Cengiz'le devam edeceğiz. Ve türkü diyarındaki beraberliğimizde yolumuz Torosların eteklerine Antalya Akseki'ye düşüyor. Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği türküyü Oğuz Doğan Cengiz'in sesinden dinleteceğiz. Bir taş attım darabaya tık dedi. Bir kız çıktı annem evde yok dedi. Dedi. İnanmazsan çık yukarı bak dedi. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Kız seni seviyorum ellere deme.

Sevgili dinleyenler, şimdi Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği Bir Ceket İsterem Kolu Dar Ola adlı türkümüzü Turgay Coşkun seslendirecek ve Bir Ceket İsterem Kolu Dar Ola radyolarınızda.

Sevgili dinleyenler, Bozkır'ın içli sesi, sazın ve sözün birleştiği ozan geleneğiyle bugün de yaşamaya devam ediyor. Büyük Halk Ozan'ın Neşet Ertaş'ın yorumuyla geliyor radyolarınıza. Sahide kurbanım ne olacak halim? Hep birlikte dinliyoruz.

Neşet Ertaş'ın sesinden dinlettik, arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinledik Zahide. Sevgili dinleyenler, asker yolu beklemek memleketimizde hasretin en vakur, en gururlu hallerinden biridir. Lida Tüfekçi'den alınan Yozgat yöresine ait sevilen türkümüzü hem asker yolu bekleyenlere hem de güzel yurdumuzun dört bir yanında vatan nöbeti tutan kahraman askerlerimize armağan edelim. Gülşen Kutlu söyleyecek, asker yolu beklerim, günü güne eklerim, sen git yârim talime de ben burayı beklerim.

Değerli dinleyenler, sözlerin ifade edemediğini gözlerden okumuş sevdalılar. Her baktıklarında o yardan bir iz aramışlar. Her güzeli ona benzetmeye çalışmışlar. O zaman hep birlikte Can Azerbaycan'a gidelim ve bu benzetmelerden birini Nursaç Doğan Işık'tan dinleyelim. Deli Ceyran.

değerli dinleyenler, saatlerimiz 14.42'yi gösterirken Türkü Diyarı'ndaki beraberliğimiz bir Sivas türküsüyle devam edecek. Feyzullah Çınar'dan alınan türkümüzde değerli sanatçımız Zehra Ganioğlu, "Siyah saçların Hatem yüzlerin" diyor.

Urfa denilince akla gelenlerden biri de sıra geceleridir. Bu meşk meclislerinde insanın ruhuna işleyen türküler, gazeller okunur. Türkü diyarında şimdi o gazellerden birine kulak vereceğiz. Mehmet Özbek'in derlediği bu ezgiyi kendisini rahmetle anarak merhum Kazancı Bedih'in arşiv kaydımızdaki sesinden dinletiyoruz. Hüsnün senin ey dilveri nadide kamer mi?

Türkü Diyarı, Anadolu insanının duygularını dile getirdiği bir başka türküyle devam ediyor sevgili dinleyenler. Muğlis Akarsu'dan alınan, Nida Tüfekçi'den derlenen ve Ali İbice'nin seslendireceği türkümüz Dağlar Seni Delik Delik Delerim.

TRT Türkiye'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyarı programının sonuna geldik. Reşat Fidan hazırlamıştı Türkü Diyarı'nı, yayına destekleriyle Deniz Özalp bizlerle birlikteydi. Sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşlarım Mahmut Bayhan ve Ufuk'tan Akgüneş. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, hepinize mutlu günler diliyor. Sanatçımız Orhan Hakalmaz'ın sesinden Evlerine Varamadım Gazel'den türküsüyle sizlere hoşça kalın diyoruz.

Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Programı bugün ben Yiğit Yavuz hazırladım. Teknik yönetimde Ebru Kılıç var. Hüseyin Demircioğlu'nun seslendireceği türküyle başlıyor yayınımız.

Grup Abdal bir Adıyaman türküsünü yorumluyor. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarin de gelmiş, ince de bellerim kırıldı.

Karadeniz'den programında birlikteliğimiz devam ediyor. Özlem Üngör'den dinlediğimiz türkünün ardından Volkan Konak Radyonuz'da. Sen bu yaylaları yaylayamazsın.

Thank you.

Remzi Bekar ve Yöre ekibinden Samis Dalkız sorumlu dinledik. Şimdi Ali Ekber Çiçek'in yorumuyla Hasan Hüseyin'den alınmış Gaziantep türküsünü dinleyeceğiz. Gül yüzlü sevdiğim neme gücendin.

Çorum Alacaevresi'ne ait türkü Kubilay Dökmetaş'ın icrasıyla radyonuzda. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme.

İstem Yeşilgül'den alınmış Zonguldak türküsünü Şahin Gültekin'den dinledik. Şimdi Ordu Ünye yöresine ait türküyü Nurettin Çamlı daha seslendirecek. Yar sana beşik alayım mı?

Yar fidanım yar, yar yar yar yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, am yar fidanım yar, yar yar yar yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar üstüne. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş nar.

nazını çekemiyorum, nazını çekemiyorum, nazını çekemiyorum, nazını. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben, çezemem.

0: Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel.
1: Karadeniz'den programının sonuna erişiyoruz. Size İbrahim Can'ın seslendirdiği ezgiyle veda edeceğiz. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz ve teknik yapımda Ebru Kılıç. Mutlu günler dileriz size. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında silahlı saldırının hedefi olan ve şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılındaysa %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefinde %1,9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. Bakan Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaz aylarında çıkan 103 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana 16 şüpheli tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Gülistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan dokunun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları devam ediyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de 9 Eylül'de ilan etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Fren'in Sultanları Sevtrendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya ile karşılaşacak. Saat 19'a başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kırmızı toprak, sapsarı buğday, masmavi deniz ve yeşil vadi. Akdeniz'in rengi tek değil, bin bir renktir. O bin bir rengi sesle ve sazla örmeye, bu toprağın türküsünü söylemeye geldik. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Bizi biz yapan, özümüz, sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri hemen. Anadolu'nun türkülerinde bazı mekanlar vardır. Bir yol kenarı, bir dağ başı, bir de insanın kederle yüz yüze geldiği kapılar, hastane önü. Bir incir ağacının gölgesinde umutla korkunun yan yana durduğu o sessiz bekleyişi anlatır. Bu programda söylenen her türkü biraz da o bekleyişin sesidir. Sanatçımız Soner Özbilen seslendiriyor. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı.

Sizler için bugün seçtiğimiz ikinci türkü Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresinden bir türkü. Nazlı Öksüz Tubay'dan dinliyoruz. Yasemen dalına yar neden eğmeli?

Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresinden bir türküyü Nursaç Doğan Işık'tan dinliyoruz. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim, kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdim.

Aşık Nesimi'den alınan Kayseri Sarız türküsü var sırada. Nida Ateş'in yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın, vay deli gönül? Hele düşün, devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş, say deli gönül.

Özay Gönlüm'ün Hasan Aydoğdu'dan derlediği bir Denizli Acıpayam türküsü var sırada. Özgür Eren'den dinliyoruz. Şu dağlar tepe tepe.

Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği bir Afyon Emirdağ türküsü var sırada. Soner Özbilen'den dinliyoruz. Evlerinin önü yoldur.

Aysun Gültekin'i dinleyeceğiz. Mahmut Güzelgöz'den alınan Şanlıurfa yöresinden bir türküde. Türküyü Mehmet Özbek derlemiş. Alaydım elin elime, varaydım baban evine, kurbanım dudu diline.

Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği bir Afyon İhsaniye Kayahan türküsü var sırada. Bu türküyü de Süleyman Yıldız'ın yorumundan sunuyoruz size. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder. İki güzel pencereden el eder, birini alsam biri intizar eder.

Zeki Yantaş ve Hilmi Çivi'den alınan bir Antalya türküsüyle devam ediyoruz programımıza. Bu türküyü de Hale Gür'ün yorumundan sunuyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Çek gemici gemileri, deniz dalgalı dalgalı. Benim bir sevdiğim vardır, o da benden sevdalı.

Bugünkü programımızın son türküsünü Şakir Öner Günhan'dan dinleyeceğiz. Hamdi Özbay'ın yöre ekibinden derlediği bir Burdur Aziziye köyü türküsü. Ak koyunum yüz olsa...

Kıymetli dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugün de sonuna ulaştık TRT Türkü'de. Programı sizin için hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalınız.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoğruz geldiniz. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Değerli dinleyenler, sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Mersin türküsüyle başlıyoruz. Vedat Bağcı söylüyor, Kekli Düzova'dan.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.19 oldu ve Çukurova'dan programı devam ediyor. Değerli dinleyenler, şimdi bir Kayseri türküsü dinleyeceğiz. Ahmet Gazi Ayhan'a ait türkü Muzaffer Sarı Sözen derledi. Ali Çakar söylüyor, yine yeşillendi yer bir bağladı.

Sevgili dinleyenler, sırada bir Azerbaycan türküsü var. Esat Tekladağ'a ait türküyü Beyhan Karslı söylüyor. Karanfil abi gerek.

Avradın kötüsü kötüsünden kötü, başına düşürmüş sirkeyle bitti yar yare. Dolapta kokutmuş beş dirhem eti, yandım iki avrat elinden.

Saatimiz 17.35 oldu değerli dinleyenler ve bir Orta Anadolu türküsü dinleyeceğiz bu dakikalarda. Ürgüplü Refik Başaran'a ait türküyü Bediye Akar Türk söylüyor. Tokat yaylasında yaylayamadık.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.44. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi Ender Balkır mikrofonda olacak ve bir Diyarbakır türküsünü söyleyecek. Dedim ay efendi gel kıyma bana.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere Okay Öztürk'ün söyleyeceği bir türküyle veda ediyoruz. Halaylı yar halaylı.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası belli oldu. 2027 ile 2029 yılları arasındaki 3 yıllık dönemi kapsayacak orta vadeli program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Cevdet Yılmaz, temel önceliğin ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonu kalıcı biçimde düşürmek olduğunu vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahminini %28,4 olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelecek yılki enflasyon hedefinin de %21 olduğunu kaydetti. Cevdet Yılmaz, enflasyonun 2029 yılındaysa %9'a düşmesini öngördüklerini belirtti. Yılmaz, program çerçevesinde gelecek yılki büyüme hedefini %4,2, cari işlem açığı hedefini de %1,9 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı yapması olduğunu belirtti. Enflasyon bu tür konjonktürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Şimşek, alınan tedbirler sonucunda kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını da vurguladı. Bakan Şimşek, orta vadeli programın açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında iki mağdurun daha ifadesi ortaya çıktı. Mağdur kadınlar, işe alınma vaadiyle eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böceğin evine götürüldüklerini öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı. Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gülistan 9 soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'de yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Sonel tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kepez ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Yaz aylarında çıkan 103 orman yangını sonrası yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. 1 Haziran'dan bu yana 16 şüpheli tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları sürüyor. 9 Eylül'de genel merkezde etkinlikler düzenlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de 9 Eylül'de ilan etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki iki ham petrol tankerinin devre dışı bırakıldığını, Umman Körfezi'nde ise bir tankerin imha edildiğini duyurdu. İran'dansa saldırıların artırılacağı mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası ve İran gemilerine yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölgedeki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınmasına devam edileceği açıklandı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Filenin Sultanları Sev Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya'yla

karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugünkü 4 maçla devam ediyor. Saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Spor Tık faaliyetler ve Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüp Spor. Saat 20'de de Kocaeli Spor, Samsun Spor ve Trabzon Spor Gençler Birliği karşı karşıya geliyor. Maçlar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor. Haberleri sunduk.

Türkülerde göz, bir çift gözün ışığıdır. Bazen günü geceye çevirir, bazen bahara döner mevsim, kar boran ortasında. Göz, gönül penceresidir. Yürekten geçen duyguyu söyler, ışığıyla sevgiliye. Bazen bir hüzündür taşıdığı, bazen neşe. Göz vardır, mercandan sarayı görmez. Göz vardır, gönülde yarayı bilmez. Göz açıp kapanıncaya kadar geçen zaman, gün gelir, göz açtırmaz. Gözden ırak olur, bazen gözün nuru. Yine de gözde tüter yangını, göze alınır sıkıntısı. Türkülerde göz, ozanlar tarafından sıklıkla ve farklı anlamlarda kullanılır. Yarın gözü bir ışığın, bir umudun ötesine geçer bazen. Türküde bir mühürlü gözdür, sakınılır, kıskanılır yürekten. Söz olur, şiir olur, türkü olur, düşer usta sazlardan. Türkülerde göz vardır, kurban olunur. Göz vardır, evler yıkar, sürmeli gözler, edalı işveli gözler, acısı da neşesi de bakışına vurmuş hülyalı gözler. Arşivimizden Neşet Ertaş'ın sesinden tematik bir göz türküsüyle size veda ediyoruz. Mühür gözlüm seni elden,

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın, türkü sözlüğü sona erdi.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim sesimizin ulaştığı her yere. 6 Eylül 2026 Pazar bugün ve Pazar akşamında yepyeni bir Türkü Akşamı'nda birlikteyiz TRT Türkü'de. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Bizler yapımcımız İrem Çetinkol, teknik yönetimde Erdim Aktari, mikrofondaysa ben Adem Karabey. Sevgiler saygılar sunuyoruz tekrar ve İlk eserimizle başlıyoruz birlikteliğimize. Mustafa Kemal Şimşek'in sesinden dinliyoruz. Can özümden besmeleyi çekince, dil yanmazsa ben yanarım sultanım.

Mustafa Kemal Şimşek'in ardından Emel Taşçıoğlu alıyor sırayı. Mersin Mut yöresinden türküde Musa Eroğlu'ndan almış türkümüz. Kullar olan seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

Emel Taşçıoğlu'nu dinledik. Saatimiz 18.18'i gösteriyor ve TRT Türkü'de Türkü Akşamı'ndaki birlikteliğimize Kırıkkale Keskin yöresinden Hacı Taşan'dan alınan bir türküyle devam edeceğiz. Musa Eroğlu, Oğuz Yılmaz ve Nazlı Öksüz birlikte seslendiriyorlar türkümüzü. Giden ay tutulur mu? Bala tuz katılır mı? Geceler çok uzundur. Yalınız yatılır mı diyecekler.

Rumeli yöresinden bir türküde Armağan Coşkun Elçi bizlerleydi. 18.35 oldu saatimiz ve TRT Türkü'de Türkü Akşamı devam ediyor. Canlı olarak sizlere Ankara'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Şanlıurfa yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Mahmut Güzelgöz'den alınan türkümüzü Hüseyin Turan seslendirecek. Alaydım elin elime, varaydım baban evine, kurbanam dudu diline.

Aşık Mahzuni Şerif'le Sabahat Akkiraz'ın birlikte seslendirdikleri türküyü dinledik. Efendim Halim Yaman böyle dediler. 18.49 oldu saatimiz. TRT Türkü burası ve Türkü Akşamı devam ediyor. Şimdi bir Şanlıurfa yöresine ait türküyle. Urfalı Abdullah Balak'tan alınan türkümüzü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinliyoruz. Dağdır yar dağdır, sinemde yar dağdır, başımda gam yuvası, dağıtsa yar dağdır.

Ve efendim şimdi İnan Arslan'dan alınan türküde Mihriban Türkmen bizlerle. Gözün aydın çıktım işte dünyandan. Neşeli türküler çal, bayram eyle diyecek.

Sivas Dara yöresine ait türküde Ceylan Serçe bizlerleydi. Yüce Dağ başında yanar bir ışık dedi. 19'u 8 dakika geçiyor saatimiz ve TRT Türkü'desiniz. Türkü akşamı devam ediyor şimdi. İzmir'e doğru gideceğiz. Hüseyin Yaltırık'ın Zeki Oğuz'dan derlediği türkümüzü Muammer Ketencoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Asker ettiler beni.

Bu güzel Balkan türküsünü Çimen İpekçi'nin sesinden dinledik efendim. 19.24 saatimiz, TRT Türkü'desiniz ve canlı olarak sizlere TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Kazım Koyuncu'dan alınan bir Karadeniz türküsüyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Gökhan Birben seslendiriyor. Hey gidi Karadeniz.

Kars yöresine ait türküde yudun bizlerleydi, Konyalı kız dedi. 19.47 oldu saatimiz ve TRT Türkü'de türkü akşamındaki birlikteliğimize devam ediyoruz. Şenol Özyakup'tan dinleyeceğimiz bir türküyle. Duman aldı dağlara, ben kaldım yaylılara. Yaktın beni güzelim, düşürdün sevdalara.

Efendim yaklaşık 2 saat boyunca sizlerleydik TRT Türkü'de, Türkü Akşam programında TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak seslendik sizlere ve maalesef bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Halaylarla veda edeceğiz sizlere. İrem Çetinkol, Erdim Aktari ve mikrofondaysa ben Adem Karabey. Tekrar görüşünceye dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Halay Potpuri ile veda ediyoruz Özcan Türen'in sesinden. Hoşçakalın.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu yapımı Türkünün Yıldızları programında genç soluklardan türküler dinleyeceğimiz yeni bir bölümde birlikteliğimiz başlıyor.

0: Dedi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Genç solistlerimizin ustalarla birlikte seslendirdikleri Diyarbakır yöresinden Hafız Celal Sevimli'den alınan sevilen türküyle selamladık bugün sizi. Vakit kaybetmeden program ekibi ve bu bölümümüzün konuklarını hatırlatarak türküler dinlemeye başlayalım dilerseniz. Stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Osman Ateş hazırladı. Ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, sevgimiz ve muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Bugün Ustalar Koltuğu'nda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Yeşim Dağlı ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu'yu ağırlıyoruz sevgili dinleyiciler. Ve elbette türkülerimizi seslendirecek genç solistlerimiz de stüdyomuzda. Ayten Ada Taşçı ve Emrullah Korkmaz Türk'ten türküler dinleyeceğiz bugün. Saz sanatçılarımızı da hatırlatarak devam edelim yolumuza. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş stüdyomuzda. Ellerine, tellerine sağlık değerli saz sanatçılarımızın şimdiden sevgili dinleyiciler. Değerli sanatçılarımız yetişen nesle destek olmak üzere bir kere daha stüdyomuza hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Burada olmak her zamanki gibi bizim için çok keyifli.
0: Sizinle olmak bizim için de her zamanki gibi keyif olacak. Değerli ustalarımızın izniyle genç solistlerin buluşmaya dair fikirlerini sormak istiyorum ilk olarak. Sevgili Ayten Ada, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle burada olmak, üstadlarla olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak çok gurur verici. Umarım güzel bir dinleti olur. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese.
0: Sevgili Emrullah Korkmaz Türk, sen de hoş geldin. Hoş sen ne düşünüyorsun efendim. Bu buluşmayla ilgili?
3: Bu buluşma gerçekten bizim için çok değerli. Usta sanatçılarımızla aynı programda yer almak bizim için gerçekten bir şans. Ve bu şansı bizlere sunduğu için TRT Ankara Radyosu'na çok teşekkür ediyorum. Gerekli istifadeyi alacağımıza inanıyorum ve bunu niyaz ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bir kere daha hoş geldiniz stüdyomuza. Sizden türkü dinleyeceğiz. Bugün de sizin kadar heyecanlıyız. Sözü fazla uzatmayalım dilerseniz. İlk türkümüzle de yola koyulalım. Onları en iyi oldukları yere mikrofon başına alalım sevgili dinleyiciler. İlk türküsünü seslendirmek üzere sevgili Ayten Ada'yı mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili Ayten Oda Taşçı, ağzına yüreğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, Şanlıurfa yöresinden Abdullah Balak'tan alınan son yılların çok da sevilen türkülerinden birini seslendirdi. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok keyifli geldi bizim kulağımıza. Bakalım ustalar nasıl duydu türküyü sevgili dinleyiciler. Yeşim Dağlı ile devam edelim.
1: Öncelikle ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir türkü seçmişsin. Küçük nefes problemleri fark ettim. Türkünün biraz daha sanki sende oturması gerektiğini hissettim. Ama onun dışında gayet güzel bir ses, gayet güzel bir yorum. Daha gelişecek, güzelleşecek inşallah. Bunları da daha iyi olsun diye söyleme ihtiyacı
0: hissettim.
1: Her
0: zaman iyinin daha iyisi var, evet, değil mi? Yolda uzun zaten. Henüz yolun başındalar. Belki o nefes problemleri de biraz heyecana da bağlıdır, değil mi? Sevgili Ayten Ada, ne dersin?
2: Bir heyecanını
0: kontrol
2: atlattım.
0: Edebildin mi?
2: Ondan kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Ne ameliyatı geçirdin?
2: Burun ameliyatı.
0: Ondan kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Tabii özellikle solistseniz bu tip değişimler de çok önemli.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii. Bir de şunu ekleyelim. Yani her programda da söylemeye çalışıyoruz. Nefes çok önemli bir şey. Tutunduğumuz dal gibi düşün. O dal ne kadar sağlam olursa kendimizi o kadar güvende hissederiz. Ezginin ana yapısı gibi düşünün. Üzerine işlediğimiz şeyler de ekstra güzellikler. Tabii ki. Türkünün doğru okunması. Onun doğru nüanslarla etkileyici bir şekilde karşıya yansıtabilmemiz. Bunlar da ekstra güzellikler tabii ki.
0: Evet, bakalım değerli ustamız Ahmet Tuzlu nasıl duydu Ayten Adayı?
3: Sevgili Ayten'cim, ağzına yüreğine sağlık. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir ses, çok güzel bir renk. Biraz işlenmesi gereken bir ses sadece. Artiküle etmen lazım kelimeleri ve türkünün sözlerine bakman lazım. Yani önce türküyü alıp sözlerini müziksiz okuyoruz. Sonra ezberliyoruz, sonra yorumumuzu ekliyoruz. Rahmetli Abdullah Balak'tan bizzat kendim dinlediğim için söylüyorum. Yani bunları hep kendisinden dinledim. Sözlerde bazı şeyler vardı. Onun dışında konuşursan çok daha güzel okursun. Yani bir türküyü söylerken konuşur gibi birine derdini anlatıyorsun. Birine duygunu anlatıyorsun. Onun bütün kelimelerin karşı tarafa geçmesi lazım. Sadece söylediklerim bu kadar.
0: Gençlik korosundasın değil mi sevgili,
1: evet,
0: Ayten Ada?
1: Evet.
0: O zaman kaynağı da yönlendirmiştir Ali Aydar Gül sizi. Kaynaktan mı çalıştın? Kimden çalıştın,
2: evet,
0: bu türküyü?
2: Evet, kaynaktan dinledim.
0: Peki yöreye yakınlığın var mı? Seni de tanıyalım biraz.
2: Ben aslen Mardinliyim. Çok uzun bir süre Urfa'da yaşadım. Ailem de Urfa'da yaşıyor zaten hala. O yüzden kulağım, yani bunlarla büyüdüm ben.
0: Evet, bu repertuarı görünce herhalde oralısın diye tahmin etmiştim. Peki o yörede doğdun, büyüdün. Zaten türküler içine doğmuştur senin. Sen de onların içine doğmuşsundur ama türkülerle nasıl buluştun? Ailede var mıydı?
2: Dedem Karaöz Muhabbesi'nin gerçek bestekarı. Kendisi İbrahim Tatlıses'i bu işe adayan kişi Mustafa Taşçı. Ona da buradan selam göndermek istiyorum. Onun türküleriyle, onun besteleriyle büyüdüm ben. Hani onu izleyerek onu çok seviyorum. Hala da hayatta çok şükür. Kendisi el arabasına şeftali satarak bir yerlere gelmiş. Hani işte besteler yaparak bir şekilde ve kendisi burada da yıllar önce TRT Ankara Radyosu'na ücretli olarak sanatçılık yapmış, radyo sanatçılığı. O şekilde dedem vesilesiyle müziğe kendimi adadım.
0: Ne güzel ki sen de türkülerle buluşmuşsun. Hikayenin daha derinlerine de ineceğiz sevgili Ayten Adı. Ama Emrullah'a daha fazla bekletmeyelim sevgili dinleyiciler. Heyecanla bekliyorum mikrofon başına geçmeyi. Değil mi sevgili Emrullah?
4: Dilersen
0: ilk türkün için seni de mikrofon başına alalım.
4: Sağ olun. Hemen geçiyorum efendim.

0: Sevgili dinleyiciler, ne güzel seslerle, ne güzel gençlerle buluşuyoruz her hafta. Emrullah Korkmaz türkü dinledik. O da bizi bambaşka bir göreye götürdü. İzmir'den, klasik türkülerimizden biri Muzaffer Sarı Sözen'in Ekrem Güyer'den derlediği bir türkü. Ağzına yüreğine sağlık. Zeybek havaları genelde ağıttır. Senden de böyle çok güzel, bu havalara çok yakışan bir ses geldi kulağımıza. Çok tatlı bir rengi var sesinin. Sen nasıl hissettin okurken, o enerjiyi, o zeybek enerjisini aldın mı?
1: Teşekkür ediyorum öncelikle efendim. Genellikle zeybekler okumaya gayret ediyorum. İşte Ali Aydargül hocamız da sesimin yakıştığını, yani daha çok zeybek okumam gerektiğini söylemiştik. Onun öğretileri dolayısıyla da aslında zeybeklere meraklarım oldu. Doğduğum coğrafya yani, dolayısıyla da bir merak tabii ki oluşuyor. Ispartalıyım aslen bu arada.
0: Çok yakınsın, evet.
1: Evet, Akdeniz bölgesinde, göller bölgesinde.
2: Hemşerim.
1: Evet, hocamla hemşer oluyoruz bu arada. Böylelikle gelişen bir merak ve ilgi alaka. His bakımından da tabii ki o yörenin evladı olduğumuz için hissederek okumaya gayret ediyoruz.
0: Çok da güzel yansıdı bize. Çok keyif aldık, zevk ettik. Ama bakalım ustalar hangi nüansları yakaladılar, nasıl duydular? Bu kez Ahmet Tuzlu ile başlayalım.
3: Teşekkür ederim. Sevgili Emrullah, ağzına yüreğine sağlık. Hangi konservatuar mezunuydun, okul?
1: Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi.
3: Çok güzel.
1: Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği Bölümü. 3. sınıf öğrencisiyim şu anda.
3: Ne güzel, başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Bariton bir sesin var, bariton bir tonun var. Yani bir türkü de belli olmaz. Ama öyle bir renk duydum. Sesin çok içinde. Atman lazım dışarıya. Yani nefesi kullanıyorsun. Sesin çok güzel bir yerde, tınıda. Ama içinde tutuyor, hapsediyorsun sesini. İzmir'in kavakları. Atman lazım dışarıya sesini. O dışarı çıkınca daha büyük bir ses çıkar senden ve daha zevkle söylersin türküleri gerçekten. Çünkü kendini farklı duyarsın. Nefesi sürekli vermiyorsun, bazı yerlerde kesiyorsun. Gerektiği kadar, her cümlenin gerektiği kadar nefes veremiyorsun. Yani bazen çekiyorsun nefesini, çok cılız kalıyor, ses böyle içinde kalıyor. Halbuki dışarıya atsan çok büyük bir sesin var. Ve çok güzel bir sesin var. Dinleyicileri mahrum bırakma bundan.
1: Teşekkür
3: Bırak ederim. Dinlesinler bu güzel sesi.
0: Teşekkür ederiz Ahmet Tuzlu, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, dönüyorum Yeşim Dağlı'ya. Siz nasıl duydunuz Emrullah'ın sesini, türküsünü?
2: Emrullah'cığım, ağzına yüreğine sağlık. Yörümüzün türküsünü gayet güzel seslendirdin bana göre. Teknik boyutlarını tabii ki Ahmet Hocam söyledi. Ek olarak belki. Aslında sesin çok parlak. Dediği gibi daha da öne atarsan çok daha güzel ve parlak olabilir. Güçlü bir sessin. Aynı zamanda sesinde şunu da hissettim. Sen sanat müziği söyledin mi bilmiyorum ama bu ses sanat müziğini de çok güzel okur diye düşündüm. Çünkü halk müziği tavrını güzel verdin ama aynı zamanda bir sanat müziği havası da çok hafif bir şey hissettim. Güzel de okursun diye düşünüyorum. Bundan sonra sanat müziği de çalışabilirsin.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: O yolunu türkülerden yana seçmiş ama türkülerle nasıl buluşmuş? Ispartalıyım dedin. Sevgili Emrullah, kaç yaşındasın?
1: Şu an 21 yaşındayım.
0: Daha çok gençsin, evet. Daha yolun başındasın, daha o nefesler alınacak. Daha bu güzel sesle ne türküler dinleteceksin değil mi? Dinleyicilerine inşallah. Bakalım bu yolda hayallerin de nedir soracağız elbette ilerleyen dakikalarda ama önce seni bir tanıyalım. Sen türkülerle nasıl buluştun, bu yolu nasıl seçtin?
1: Bir insanın evinde, yöresinde ilk duyacağı şey türküler oluyor zaten. Eğer o bir köyde yaşamışsanız, benim ailem de köyde yaşıyor şu an. Köyde yetişmiş olduğumuz için türkülerle tanışıyor bence ilk insan. İlk o nameler, kulağa gelen ezgiler, sadalar hep bir türküler üzerine, yöresel bir hava üzerine başlamış oluyor.
0: Türkülerin çaldığı bir radyodan mı söz ediyorsun yoksa aile?

0: İle de türküyle uğraşan var
1: tabii ki
0: mı?
1: bu radyodan dinleniyor, işte televizyondan dinleniyor. Yörede okunulan böyle hemen gün içerisinde ezgiler oluyor. Onun haricinde özellikle lise yıllarında işte sanat müziği korolarında da bu arada solistlik yaptım.
2: Hmm, belli zaten.
1: TRT Ankara Radyosu'nun gençlik korosunun 3 sene önce açmış olduğu sınavla da gençlik korosuna dahil olunca türkülere yoğunluk vermeye başladım. Hali hazırda sen okulda da hocamızın belirttiği gibi böyle bir sanat müziği zaten tavrı da sanat müziği geçtiğimiz eserlerimiz de oluyor. Tabii ki bunların hepsi bir katkı ve etkin oluyor efendim.
0: Çok güzel, çok renkli bir sesin var. Yolunda açık, hepinizin yolu açık olacak inşallah. Bu güzel dileklerle birlikte Ayten adayı bir kere daha mikrofon başına alalım sevgili dinleyiciler. İkinci türküsünü de dinleyelim o güzel sesinden.

0: Aytena'da Taşçı'yı dinledik sevgili dinleyiciler. Yine Şanlıurfa yöresinden Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği çok sevdiğimiz türkülerden birini seslendirdi. Ağzına yüreğine sağlık. Sevgili Aytena'da sesinde çok parlak bir renk var. Ancak türküyü dinlerken heyecanının seni biraz tuttuğunu hissettik. Sen nasıl hissettin? Çok mu heyecanlısın? Evet, tutuyor mu heyecan bugün seni?
1: Üstadların arasında okumak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden hatalarım, kusurlarım affola.
0: Estağfurullah. Başında olduğunuz bir yola çıkmış durumdasınız siz. Ve elbette kimsenin hatasını, kusurunu ortaya çıkarmak değil, bu yolu birlikte keyifle sürmek istiyoruz. Ustaların tavsiyeleriyle keyifle yol alın istiyoruz. Bu buluşmanın sebebi de bu. Lütfen öyle bir endişeyle mikrofon başına geçme. Sen de bu yolculuktan keyif al istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Alıyorsun değil mi?
1: Alıyorum.
0: Zorla da olsa ağzından alacağım. Keyifli bu yolculuk değil mi?
1: Evet.
0: Evet, heyecanınızı kabul ediyoruz. Elbette bu stüdyonun insanın üstünde yarattığı ciddi bir heyecan var. Ustalar karşısında olmak, usta sazlarla türkü okumak. Sen kaç yaşındasın Aytena'da?
1: Ben de 21 yaşındayım.
0: Sen de daha genciciksin değil mi? Daha çok tecrübeler olacak yolunuzun üstünde. Dolayısıyla bu heyecanınız da çok doğal. Bu heyecandan çok keyif alıyoruz. Onu baştan söylemek istedim. Sözü öyle ustalara bırakacağım. Sevgili Yeşim Dağlı, siz nasıl duydunuz Aytena'dayı?
2: Sizin de dediğiniz gibi yolun başındalar. Usta isimleri bile duruma göre amatörleştirebilen bir ortam. Evet. Bu mikrofon.
0: Evet.
2: Onun için heyecanınızı çok iyi anlıyorum. Bunlar gayet doğal şeyler. Bu sürecin içerisinde heyecanlanmak da, bazı şeyleri eksik yapmak da çok doğal. Önemli olan doğru bir çalışma sistemi ve bunun devamlılığı. Küçük küçük adımlar attığınızda da ileride büyük farklar yaratabileceğinizi göreceksiniz. Biliyorsunuz müzik nankör bir şey. Çalışmadığınız zaman maalesef ki sizi bırakabiliyor. Siz onu hiçbir zaman bırakmayın. Lütfen her gün mutlaka küçük küçük de olsa adımlar atarak ilerleyin. Ses kaydı alın. Her ikinize de tavsiyem bu olsun. Ses kaydı alarak çalışmanız kendi eksiklerinizi görmeniz açısından, gelişim sürecinizi de görebilmeniz açısından daha sağlıklı ve daha etkili bir yöntem olur diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz Yeşim Dağlı'ya, sevgili dinleyiciler. Ve Ahmet Tuzlu'yla devam edelim. Bakalım o nasıl duydu türküyü?
3: Çok güzel duydum. Kendi yöresiymiş gibi, ki Urfa'da da yaşıyorsunuz herhalde. Çok güzel o yörenin tavrını vermeye çalıştı.
0: Evet.
3: Şimdi sevgili Aytena'da şarkı söylemenin 3 çok önemli kuralı var. Hatta 4. İlk yere sağlam basman, postürün dimdik, göğsün açık ve tam karşıya bakıyorsun. Kafanı şöyle kaldırdın mı ses tellerin gerilir. Fazla indirdin mi yine ses tellerin gerilir. O yüzden tam karşıya bakıyoruz. Ve rahat bir şekilde şu bir parmağı bile germememiz lazım. Kasıldığı zaman, gerildiği zaman ses tellerimizi etkiler. O yüzden rahat olmamız lazım. Heyecan olmazsa olmaz. Zaten bir sanatçının hayatında heyecan yoksa demek o bitirmiştir o işi. Çok iyi olduğu anlamına gelmez. Umursamıyor. İşi güzel yapmasına... heyecanla yapmasına bağlıdır bir sanatçının heyecanı. O heyecan herkeste vardır, bizde de vardır. Gayet normal. Önemli olan o heyecandan nefesimizi kontrol etmek. Bu çok önemli. Ve lütfen nefesle türküyü söyle, çenenle değil. Yani o nameleri çenenle değil de nefesinle, gırtlağınla yapmaya çalış.
0: Evet. Sevgili Ahmet Tuzlu'ya da teşekkür ederiz. Tabii ki heyecan çok önemli hayatımızda. Her ne iş yapıyorsak aşkla yapmak denir ya. Heyecan dediğimiz şey o işin içindeki aşktır aslında. Heyecan duymamız gerekir. Ancak bizi kontrol eden şeyin de heyecan olmaması gerekir değil mi? Evet. Ne dersin?
1: Evet, haklısınız.
0: Mustafa Taşçı'dan dinledin, türkülerle yoruldun, büyüdün.
1: Evet.
0: Ve bu yolu seçtin. Dedene türkülerini dinletiyor musun? Dinliyor mu seni?
1: Evet evet dinliyor. Seni çok duygulanarak, ağlayarak dinliyor her seferinde. Beni biraz üzüyor ama gurur duyuyorum.
0: Senin bu yolda olmandan çok da gururlanıyor
1: evet.
0: O zaman.
1: Çünkü bu ailede onun yolundan giden tek kişi benim. Hani çok gitmek isteyen olmuş. Gerek yok girmeyen o yola demiş ama bir beni çok destekliyor.
0: O zaman sen de o ışığı görmüş. Ne güzel
1: ve
0: değil
1: her
0: mi?
1: Her zaman şunu söyler. Sanatçı olmak ateşten gömlektir. Gömleği giymeye kendini hazır hissediyorsan ben senin arkandayım.
0: Başka tavsiyeleri var mı türküleri okurken sana?
1: O da her zaman nefes kontrolünden bahsediyor. Kendisi 78 yaşında.
0: Maşallah.
1: Diyaframı benden kuvvetleyebilirim size. Oturduğu yerden çok güzel okuyor yani ve hep özenirim. O da yıllarca çalışmaktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Aslında en değerli tavsiyeleri dedemiz vermiş, evet, değil mi sevgili Ayten Oda? Evet. Yani o kası çalıştırdığı için 78 yaşında da gayet rahatlıkla, evet, kullanabiliyor. O zaman bunlar senin kulağına zaten tek tek küpe oluyor. Senin aracılığınla bizi dinleyen genç nesillere de. Değil mi sevgili Emrullah, sen de buradan alacaklarını aldın.
4: Öyle oldu hocam gerçekten.
0: Senin de o güçlü güzel sesinle ikinci türkünle devam edelim. Ayten Oda biraz dinlenirken, heyecanını biraz daha yatıştırırken haydi seni heyecanlandıralım ve mikrofon başına alalım.
4: Elbette.

0: seslendirdin. Söyledik, yine söylemek istiyorum. Sesinde çok güzel bir renk var ve insan işlendikçe, olgunlaştıkça neler olabilir diye düşününce keyifleniyor sevgili Emrullah.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakalım ustalar ne diyecek? Sevgili Ahmet Tuzlu ile başlayalım.
2: Ağzına sağlık sevgili Emrullah.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Sesin çıkış noktası çok güzel bir yerde. Bak zaman zaman o sesini dışarıya attın. İşaret verdiğimde attın, sen de hissettin. Sen bu kaydı dinle ve aradaki farkı görürsün.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Tabii ki sanat müziğindeki ses kullanma tekniği daha farklıdır. Orada daha böyle naif kullanırsınız sesi. Halk müziğinde öyle değil. Halk müziğinde de duygu var. Her cümlenin sonunda ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz değil mi cümle bittiğinde? Burada da müzikte de her cümlenin sonunu yumuşak bitirmemiz lazım. Sevgili Ayten Ada için de bu geçerli. Bir cümleyi söyledik. Sonu bitiyor ya. Orada havada kalmayalım. Noktayı koyalım, yumuşak bitirelim. Ve yumuşak başlayalım. Bunlar hep nefesle olur. Senin nefesinde de fazla bir problem yok. Benim anladığım kadarıyla. Nefesi gönderdiğin rezonans da çok güzel bir yer. O rezonansta da parlıyor sesin. O yüzden tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
2: ederim. Üzerine devam et. Önemli olan bilinçli olarak sesini nasıl çıkarıyorsun? Bilinçli olarak şuradan çıkıyor sesim. Bilmen lazım. Bilmezsen ileride ne bileyim sesin o yönü farklı bir yöne gittiğinde farkına varmazsın.
0: Evet. Yaşayacağız, yaşayarak akacağız. Ama nereden aktığımızı, nasıl aktığımızı, ne yaptığımızı bileceğiz diyor değerli ustamız Ahmet Tuzlu. Ne yaptığımızı bilmek de bizi nereye gitmek istiyorsak oraya daha çabuk ulaştıracaktır. Sevgili Emrullah, bakalım.
2: Emin adımlarla.
0: Evet.
2: Ne yapmak istediğimizi bildiğimiz zaman hedefimiz var. Emin adımlarla ilerlemek lazım oraya.
0: Evet. Bunun için de değil mi eksiklerimizi, geliştirmemiz gereken yönlerimizi keşfetmemiz işte ustalarla buluşarak oluyor. Sevgili gençler, sevgili dinleyiciler. Bakalım Yeşim Dağlı nasıl duydu türküyü, neler söyleyecek Emrullah Korkmaz Türk için.
3: Sevgili Emrullah, çok güzel bir türkü okudun. Öncelikle yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum hocam.
3: Çok da duygulu okudun.
1: Çok sağ ol.
3: Duygu bana geçti, açıkçası onu söyleyeyim. Şimdi tabii ki burada amacımız çok eksik aramak değil. Önemli olan burada kendimizi fark edip nerede nasıl bir yanlış yapıyorsak o yanlışı iyice ilerletmeden bir an önce o yoldan dönüp en doğru şekle getirmek ve en tatlı hale getirebilmek. Bizim buradaki gözlemlediğimiz şeyleri size aktarırken amacımız bu. Küçük küçük gördüğümüz şeyleri söylüyoruz ama genel anlamda tabii ki dediğimiz gibi yolun başındasınız. Şanslısınız ki TRT'de Gençlik Korosu gibi bir ortamda çok kıymetli hocalardan dersler alıyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Bir de bilinçli bir şekilde de çalışmaya devam ettiğiniz sürece seslerinizin tadından yenmez. İş o noktaya gelsin istiyoruz. Gayet güzeldi.
1: Teşekkür ediyorum hocam.
0: Genel anlamda diyoruz ki iyi ki türkülerle buluşmuşsunuz ve biz iyi ki şu anda sizden türküler dinliyoruz. Sevgili Emrullah, sesinde kahramanlık türkülerine de çok yakışacak bir renk var. Onlar üstüne de çalıştın mı? Ya da öyle bir öneri de geldi mi sana?
1: Elif Hanım, öncelikle Gülşen Kutlu hanımefendinin programında beraberdik yine.
0: Evet.
1: Orada bir türkü okumuştum yine Ege yöresine ait. Şu dalmadan geçtin mi?
0: Evet.
1: Yine aynı yorumu geçen sene de yapmıştınız. Çok güzel bir tevafuk oldu.
0: Kararlıyım yorumlarımla ilgili sevgili dinleyiciler. İstikrarlıyım, görüyorsunuz.
1: Tabii ki kahramanlık Türkler açısından da çalışmalarımız oluyor. İşte Zeybekler de bunun bir göstergesiydi,
0: evet,
1: mesela.
0: Evet.
1: Özellikle siz de çok beğeniyorsunuz onu, fark ediyorum. Elimizden geldiği kadar bu konuda çalışıyoruz efendim. Teşekkür ediyorum tekrardan.
0: İstikrarlı bir şekilde çok güzel bir rengi var diyoruz sesinin sevgili Emrullah. Tabii ki sevgili Ayten Adan'ın da öyle. Ama elbette yolun başındasınız ve daha çok çalışacaksınız. Seni biraz daha tanıyalım.
1: Tabii ki.
0: Ispartalısın, türkülerle buluştun. Bu yolu seçtin. Nereye varmayı hedefliyorsun sevgili Emrullah?
1: Liseyi işte bittikten sonra konservatuvar sınavına başvuru yaptık. Mevcut okulum Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na da okumaktayım. İleriye dönük tabii ki müzikle ilgilenmeyi, çalışmalar yapmayı, araştırmalar yapmayı da istiyorum. Solistlikte ve sanatçılıkta da gelişmeyi hedefliyorum.
0: Hem söylemek istiyorum hem bilmek istiyorum diyorsun.
1: Aynen öyle. Yani bir akademik olarak da gelişmek istiyorum. Yani geliştirmek istiyorum.

konuyu. Bu programlar, ustalarımızın karşısında bu duyguları yaşamak, bu türküleri okumak tabii ki kolay değil ama biz bu heyecanımızı bir tık yenerek, burada elimizden geldiği gibi güzel bir şekilde okuyarak, ustalarımızın tavsiyelerine kulak vererek böyle bir eğitime tabi olmuş oluyoruz.

0: biliyoruz zaten.
1: Evet. Heyecanınız hep var olsun.
0: Teşekkür
1: Ama
0: ederim.
1: Ama sizi destekleyen bir heyecan olsun elbette. Size ket vuran bir heyecan değil. Ustalaşmak da zamanla zaten o heyecanı en güzel şekilde kontrol etmek anlamına geliyor, değil mi?
0: Gerçekten öyle, evet.
1: Senin sesinden o kahramanlık türkülerinin her birini dinlemeyi merakla bekliyoruz biz de.
0: Tabii.
1: Yolculuğunun şahidi olmak çok büyük keyif. Değil mi sevgili Ayten Ada?
2: Kesinlikle katılıyorum arkadaşım, da ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık. Senden de çok güzel türküler dinliyoruz. Mardin doğumluyum demiştin. Mardin yöresinden bir türkü de yok mu diye baktım. Varmış. Üçüncü evet. türkümüz Mardin yöresinden sevgili dinleyiciler. Sevgili Ayten Ada'yı bir kere daha mikrofon başına alıyoruz.

0: Sevgili Ayten Ada Taşçı, ağzına yüreğine sağlık. Ne güzel rahatladın, ne güzel geldi türkü.
1: Evet,
0: Sen de
1: insanın
0: hissettin
1: memleketinden olunca bir de daha yakın ve rahat hissediyor.
0: Ne kadar zengin bir coğrafyada doğmuşsun, büyümüşsün, hem Mardin hem Şanlıurfa, değil mi?
1: Evet.
0: Özellikle türküler açısından da çok zengin ve bu zenginlik sesinde ışıl ışıl yansıyor. Ama bakalım bugün türkümüzden neler yansıdı ustaların kulaklarına. Yeşim Dağlı ile devam edelim.
1: Bana çok güzel şeyler yansıdı. Türkü bir kere sesine çok yakışmış. Doğru bir türkü seçmişsin. Burun ameliyatından dolayı olduğunu düşünüyorum. Sesini biraz daha öne attığında çok daha güçlü ve güzel, daha etkili geleceğine eminim. Onu da zaman içerisinde buna dikkat etmeye çalışarak, özellikle çalışırsan daha iyi olur düşüncesindeyim.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Çok da güzeldi. Keyifle dinledik.
2: Teşekkür ediyorum hocam. Sağlık.
0: Ve sevgili Ahmet Tuzlu, siz neler söyleyeceksiniz sevgili Ayten Ada için?
3: Sevgili Ayten Ada için sesinin çok güzel oldu.

0: olduğunu, eksikleri var, onları söyledik kendisine. İster sanat müziği okuyun, ister pop okuyun, ister Türk halk müziği okuyun, ister farklı farklı tarzda müzik yapabilirsiniz ama sesin çıkışı tek noktadır. Rezonans. Bizim maskemizde, yüzümüzde, şu yanaklarımızda iki tane boşluk var, kemik boşluğu. Bir de şu alnımızda var, iki kaşımızın tam ortasında. O boşlukları kullanmamız lazım ki sesimiz parlasın. Bizim mikrofonumuz yüzümüzdeki o rezonanslardır. Lütfen o rezonansları kullanmaya çalış. Nefesi oraya doğru gönder. Çok daha parlak ve çok daha güzel ve çok daha özgüvenli bir şekilde türküleri, şarkıları icra edebilirsin. Bir de bir notum daha var. Türküleri türkü gibi okuyun. Arabesk nameler katmayın lütfen.
1: Evet.
0: Arabesk dediğim, o da tabii ki bir müziktir. O tarz nameler buraya girince daha böyle bir türkünün o özünü bozuyor. Bir iki yerde kullandınız, çok fazla kullanmadınız ama onu da kulağıma gelmişken söyleyeyim dedim.
1: Günümüze yakın daha popüler müziğe yönelik halk müziği yapan gruplar ya da sanatçılar olabilir. Elbette onların tercihidir. Ancak biz türküleri muhakkak orijinalinden öğrenmeyi tercih ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Özellikle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'ndaysan en önemli tavsiyelerden biri budur, değil mi sevgili Ayten Ada? Peki şu an neredesin? Yoluna nasıl devam ediyorsun? Ankara Radyosu Gençlik Korosu ile buluştun ama okul hayatı da devam ediyor. Hangi üniversitedesin? Hangi bölümü okuyorsun? Kaçıncı sınıftasın?
2: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Emrullah arkadaşımla aynı okuldayım. Bu şekilde ilerliyorum şu anda. Son sınıf öğrencisiyim. Umarım yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Onu da halk müziğinden yapmayı düşünüyorum. Şu an sanat müziği okuyorum okulda ama halk müziğinden yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Çünkü kendimi daha ait hissediyorum halk müziğine.
1: İçindeki ateşle buluşmana sevindik. Bugün burada bizi o ateşle buluşturmana da sevindik sevgili Ayten Ada ve sevgili Emrullah Korkmaz Türk. Üçüncü türkü için heyecanlı mısın?
3: Çoğu yendiğimi düşünüyorum, heyecanımın çoğunu.
1: Biz heyecanlıyız. Senin o güzel sesinden ne duyacağız, ne dinleyeceğiz merak ediyoruz. Seni bir kere daha mikrofon başına alalım.
3: Elbette, teşekkür ederim.

0: Emrullah Korkmaz türkü dinledik sevgili dinleyiciler. Üçüncü türküsünü seslendirdi. Ali Ekber Çiçek'in Erzincan yöresinden Devran Baba'dan derlediği bir deyişti. Ve açıldın açıldın maşallah Emrullah. Çok da zor türkülerden biridir. Böyle sözü ayrı güzel, ezgisi ayrı güzel. Senin sesinde de güzel can buldu.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Mikrofona da çok yakışıyorsun, sahnelere de çok yakışacaksın. İnşallah yıldızın parlak olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Keyif oldu, zevk ettik türküyle değil mi sevgili Yeşim Dağlı, ne dersiniz?
2: Kesinlikle öyle oldu. Yüreğine sağlık. Emrullah da çok daha fazlasının olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Evet.
2: Evet, sende o kumaş var. Kendini daha da açman gerekebilir. Şu an böyle
1: evet,
2: biraz kapalı görünüyor bazı şeyler. Onun dışında gayet güzel. Yerinde, gırtlak namelerin falan hoş.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Yolunuz açık olsun her ikinizin de.
0: Evet sevgili Ahmet Tuzlu, sesini tam duyabildik mi? Ne dersiniz?
3: Duyduk duyduk, sesini duyduk. Hala korkusu var, o yukarı tizlerden bir korkusu var.
0: Evet.
3: Bir detonel. Ne yapacağım, ne edeceğim? Evet. İşte tam emin adımlarla o tizlere basamıyor. Tamam.
1: Tizlere çıkarken mesela ikinci dönüşte o tize çıkarken Ahmet hocamla göz göze geliyoruz böyle. Hemen bir duruyorum, hemen ağzıma bakıyorum, şey oluyorum.
3: Tabii,
1: daha böyle
3: o ağzı açmak lazım yani.
0: Evet evet.
3: Ağzının içini açman lazım.
1: Gerçekten öyle.
3: Sevgili Ayten Ada için de geçerli. Yani nefesimizi iterek, force yaparak, bizim camiada buna force derler. Force yaparak nefesimizi güçlü bir şekilde iterek türkü söylemiyoruz ya da şarkı söylemiyoruz. Çünkü kesilir, ses kısılır. Kısılır. O yüzden zorlanmadan o damağı açıp oraya gönderdiğimiz zaman nefesi çat diye parlıyor orada zaten. Siz de duyuyorsunuz, kulağınız da tatmin oluyor, yüreğiniz de tatmin oluyor. O parlaklığı duyduğunuz zaman ve çok daha güzel icra ediyorsunuz türküleri ya da eserleri diyelim. Tebrik ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Demek istediğim sadece bu, korkma. Var o.
1: Sağ ol.
3: Yani o register'ın geniş senin. Açtığın zaman o yumuşak damağı gelir hepsi. Zaten aşağılarda parlak, sesinin yönü çok doğru. Yukarılara çıkınca korkudan dolayı böyle bir kafan karışıyor.
1: Bir tedirginlik oluyor hocam.
3: Evet.
1: Katılıyorum.
3: Halk müziğinde ilerlemeleri lazım. Halk müziğinde gençlere ve sanatçılara ihtiyacımız var. Gerçek Türk halk müziği olarak. O yüzden ilerlemeleri çok değerli bizim için.
0: Evet.
3: Yani bir halk müziği sanatçısı olarak bunu söylüyorum.
0: Sevgili Ayten Adan'ın dedesi de aynı fikirde. Değerli Mustafa Taşçı'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Türkülerle Ayten'i buluşturduğu için ve sevgili Emrullah Korkmaz Türk'ün de ailesine sevgilerimizi gönderiyoruz. Onun kulağına türküleri fısıldadıkları için, bir şekilde gönlüne türkülerin doğmasına vesile oldukları için sevgili dinleyiciler, Türk müziğinde

0: yetişen ama içlerinde türküler kaynayan iki genç solistle buluştuk bu hafta. Her ikisinin de ağzına yüreğine sağlık. Onlardan dinlediğimiz türkülerle zevk ettik. Sevgili Ayten Ada Taşçı ve sevgili Emrullah Korkmaz Türk. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Değerli ustalarımız, Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Yeşim Dağlı, Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu, size de çok teşekkür ederiz.
2: Bizim için çok büyük bir keyifti. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşlarımızın da yolu açık olsun. Çok daha iyisi olacağına, ileride sizleri çok gururla izleyeceğimize hiç şüphemiz yok.
1: Sağ olun hocam.
3: Teşekkürler sevgili arkadaşlar. Sizlerle olmaktan gerçekten mutluyuz. Kapımız her zaman size açıktır. TRT olarak, TRT Ankara Radyosu olarak bir okuldur TRT. Ve siz de bu okuldan faydalanıyorsunuz. Gençlik korusundasınız. Kafanıza takılan ne varsa bizler buradayız. Yolunuz açık ve aydınlık olsun.
1: Teşekkürler.
0: Türkünün Yıldızları'nda bir bölümün daha sonuna geldik. Stüdyomuzu teknik görevli arkadaşımız Osman Ateş hazırladı. Ton masterimiz Ali Taşçıoğlu. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Ve elbette değerli saz sanatçılarımız. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç. Nefesli sazlarda Kavalda Ferhat Erdem. Mey Balaban'da Mikail Geçer. Kabak Kemane'de Uğur Önür. Bas gitarda Mert Aslan. Ve ritim sazda Cemal Öz Kızıltaş. Solistlerimize eşlik ettiler. Haftaya yepyeni soluklarla buluşacağımız bir bölümle yine karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Bugün vedamızda yine genç solistlerimiz ve usta sanatçılarımızın birlikte seslendirdiği keyifli türküyü dinleyeceğiz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan, Türkiye programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bu akşam TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Sizler için güzel türküler seslendireceğiz efendim. Ve bu güzel stüdyoda elbette ki yalnız değiliz. Çok kıymetli saz sanatçılarımız da bizlerle birlikte. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Öz Kızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerle olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmasterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Efendim, ekip olarak sizlere güzel bir akşam yaşatmayı diliyoruz. Bunun için de çok güzel türküler hazırladık, öyle değil mi Şeyhimiz abi?
1: Çok güzel türküler hazırladık ve sana da çok güveniyoruz. Bu akşam maalesef yine biraz rahatsızım. Bütün yük sende Esram. Şimdiden hakkını helal et.
0: Geçmiş olsun abicim, ne demek?
1: Radyoları başındaki tüm dinleyicilerimizden de özür diliyoruz peşinden, bir kusurumuz olacaksa.
0: Zaman zaman hepimizin başına geliyor hava şartlarından
1: Benim
0: dolayı.
1: Benim bu ay çok fazla geldi Esram. Kabul ayım bu ay.
0: Evet, umarım bir an önce iyileşirsin. Sağlığına kavuşursun Şeyhimiz abicim. Güzel bir türküyle başladık, Tokat türküsüyle başladık, birlikte evet. Okuduk. Şimdi ben de Hatay yöresinden çok sevilen, benim de çok severek okuduğum bir türküyle başlamak istiyorum programımıza. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.
1: Esra Erekinci de muhteşem okur. Esra Erekinci sizlerle her zamanki gibi.

0: Ağzına, yüreğine, duyguna sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Arkadaşlığın güzel, kardeşliğin güzel, sesin güzel. Biz daha ne isteriz? Arkadaşlar sizlerin de eline, emeğine sağlık. İyi ki varsınız.

0: Müziki beraberiz her zaman olduğu gibi.
1: Gerçekten öyle. Orkestramızın eline gönlüne sağlık.
0: Sağ olsunlar,
1: Bizleri
0: var
1: okusan
0: olsunlar.
1: onlar, hakikaten onların
0: Aynen öyle.
1: duygularıyla birleşince bizim duygularımız daha güzel bir eser ortaya çıkıyor.
0: Yalnız Esra'm, tam bir Şampiyonlar Ligi kadrosu var içeride aynı
1: Evet, her
0: zamanda.
1: hafta olduğu gibi bu
0: Tabii.
1: hafta da yine
0: Aynen öyle.
1: dolu doluyuz.
0: Vallahi çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
1: Evet, hiç vakit kaybetmeden Şeyhımız Esenkuş'tan hangi güzel türküyü dinleyeceğiz?
0: Seni konuşturdum dedim belki arada kaytarırım. Mesram der ki abi sen yorulma. Yine yaptın yapacağım.
1: Evet abicim, ihtiyacımız var sana.
0: Ay, sağ olasın, var olasın. Ben de bir Afyon Emirdağ'a gideyim. Çok güzel bir türkü. Dinleyicilerin de çok sevdiği bir türküdür. Evlerinin önü yoldur. Yani Alpadime olarak bildiğimiz. Bu arada bu türküyü bize kazandıran, derleyen çok büyük bir ustamız var. TRT Ankara Radyomuzun yetiştirdiği en büyük ustalardan biri aynı zamanda. Ali Demirhan hocamıza da burada selamlar, saygılarımızı
1: Selamlar
0: iletiyoruz.
1: olsun,
0: İyi
1: evet.
0: ki bu güzel türküyü bizlere kazandırmış.
1: Evet, kesinlikle öyle. Dinliyoruz keyifle.

0: TRT Türkü.
1: Şeyhımız abicim, sazlarımız coştukça sende ne hastalık kaldı ne ses kısıklığı kaldı maşallah. Sen de coştukça coştun.
2: Vallahi onlar okuttular bana. Yani ben bu kadar ruhen iyi değilim ama Allah razı olsun, ne diyeyim.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Sağ olsunlar.
1: Gerçekten çok güzeldi. Ben de şimdi iki ustanın eserini birbirine bağlayacağım. İlki Sivas Çarkış'la, gerçi ikisi de Sivas türküsü. İlki Aşık Sefi Selim'in türküsü. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz, mertli kırkasını giydim giyeli. Arkasına da Muhlis Akarsu'nun güzel bir türküsü. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider diyeceğiz.
2: O zaman ne diyoruz? Sivas'ımıza selam olsun.
1: Selamlar.
2: Evet. Aynen. Esra Erek İnci sizlerle.

0: Maşallah, maşallah, maşallah. Allah nazarlardan saklasın.
1: Evet, ekibimize maşallah diyelim hakikaten.
0: Seni de, tüm arkadaşlarımı da canım.
1: Değil mi? Evet, tabii. Hepsi.
0: Hepimizi.
1: Gerçekten şükürlerimiz, aşıklarımız, ozanlarımız bizlere çok güzel miras bırakmışlar. Biz de o mirası aktarmaya çalışıyoruz gerçekten. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce. Fakat tabii ki bunları okudukça onlara hayran olmamak elde değil.
0: Aynen öyle.
1: Öyle ya. Bütün yaşanmışlıkları, o güzel tecrübeleriyle, o güzel ustalıklarıyla o kadar güzel aktarmışlar ki bizlere. Bizler de layık olmaya çalışıyoruz diyelim. Değil mi?
0: Ustalarımızın çok güzel bir lafı vardır. Onlar bize öğrettiler. Biz de bir sonraki nesile gücümüz yettikçe öğretmeye çalışacağız.
1: Değil mi?
0: Kültürümüz bizim en büyük mirasımızdır.
1: Gerçekten öyle.
0: Kültürümüz bizim kimliğimizdir. Hı hı. Kültürümüz varsa biz varız.
1: Gerçekten öyle. En büyük mirasımız kültürümüz. Türkülerimiz de onun içerisindeki en kıymetli öge.
0: Aynen. Onun için, hepsi bir bütün zaten.
1: Evet, koruyup kollayıp aktarmaya gayret ediyoruz. Evet, şimdi Şeymuz abiden hangi güzel türküyü dinliyoruz?
0: Şimdi hastayım mastayım da sen söylerken Sivas'a gittin gezdin, oh.
1: Evet.
0: Ben de seni kıskandım. Dedim şöyle Malatya yakın, Malatya'ya bir uğrayayım. Cem oradan da diyorum bir Diyarbakır'a gideyim. Hem bir türkü söyleyeyim hem de bir ciğer kebabıyım, ne diyorsun?
1: Gidelim bu, o zaman. Yine bu saatte canımızı çektireceksin.
0: Ne yapayım? Sen böyle güzel okursan ben de öyle söylerim.
1: Peki, dinliyoruz güzel türkülerini.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Efendim TRT Türkü'de Türkiye programındasınız. Hatırlatalım efendim radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Şimdi çok güzel seslendirdim. Ben de sana eşlik ettim. Ağzına gönlüne sağlık.
2: Vallahi iyi ki geldin Esram. Beraber okuduk. Bence daha bir anlam kazandı.
1: Daha
2: bir
1: güzel
2: ceket
1: oldu
2: isterim.
1: Teşekkür evet. ederim. Evet ben de dayanamadım. Şimdi hemen ben de Çorum'a doğru yol alayım. Çok sevdiğim
2: Sivas'tan
1: bir türküdür.
2: Mu? Evet. Yol aldık yani.
1: Evet. Yakındayız tamam. Yine çok uzaklaşmadık. Şu uzun gecenin gecesi olsam, Sıla'da bir evin bacası olsam. Dediler ki Nazlı yarın pek hasta. Başında okuyan hocası olsam diyeceğiz. Arkasına da Kırıkkale'den güzel hareketli bir türkümüz var. Karşıdadır evleri Emmoğlu.
2: Haydi bakalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık emmim kızı. Emmim oğlu dedin. Emmim yani, kızı diyeyim
1: yine
0: ben
1: Türk'ün
0: de.
1: Yine Türk'ün içerisine Diyarbakır'a da gittik yani.
0: Zaten Diyarbakır'a gidecektim ya Esra'm. Benim için evet. Bir bahane oldu. Diyarbakır Şad'a kar dedin. Urfa Mardin'e bakar dedin.
1: Evet, evet.
0: Ben
1: evet.
0: De oradan geçerim o zaman. De... Güzel bir yol açtın bana.
1: Evet. Biz de keyifle dinleriz tabii ki Şems abici.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Hangi güzel türküleri dinleyeceğiz acaba merak ediyorum ben.
0: Hemen mi?
1: Bilemiyorum, bir anons et istersen.
0: Esra'm bana hiç nefes aldırmıyor. Allah'tan hastayım. Olmasam bana neler yapacak.
1: Vallahi gayet güzel geliyor.
0: O zaman
1: türküler.
0: Diyarbakır dedik. Bir tane güzel Diyarbakır türküsü okuyalım. Arkasına da güzel bir Mardin türküsü bağlayalım diyelim.
1: Biz de.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş. Seni dinlerken yine
1: Çok teşekkür
0: gözüm
1: ederim. Çok sağ olasın. Var olasın.
0: yine gözüm saate takıldı ve son 5 dakikamız.
1: Bu anı yaşayacağımı biliyordum.
0: Evet, dilersen
1: Evet,
0: ben
1: gayet hazırdım.
0: programı kapatayım. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkü Evi programının daha sonuna geldik. Bu akşam bizlere eşlik eden orkestramız bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'ta sizinleydik efendim. Birlikte okuyacağımız güzel bir türküyle sizlere veda edeceğiz. Bir başka Türkü Evi akşamında daha görüşünceye dek ben Esra Erekinci.
1: Ben Şehmuz Esenkuş.
0: Hoşça, afiyetle ve türkülerle kalın.
1: Türkiye evinde kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygıyla selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak mübadil Bakiye Bayrak Uyanık'ın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Bakiye Hanım'ın ailesi Kavala'ya bağlı Müştiyan köyünde yaşar. Bir tarafı dağ, bir tarafı ova olan köyün içinden bir de dere geçer. Ailesinin küçük baş hayvanı yoktur ama sütlerini sattıkları çok sayıda inekleri vardır. Aile Müştiyan'da geçimini tütün tarımıyla sağlar. Köyde Türkler ve Yunanlar beraber yaşar. İletişimleri iyidir ama şiddet yanlısı Yunanlar da vardır. Mübadele antlaşmasından sonra Bakiye Hanım'ın ailesi Kavala Limanı'na doğru yola çıkar. Türkiye'ye dedesi, babaannesi...

Amcası Demir, halaları Zeliha ve Fatma ile babası Halil gelir. Dede Türkiye'de 44 yaşında vefat eder. Babaanne tekrar evlenmez. Tütüncülük için uygun gördükleri Şirince'ye iskan edilirler. Tasfiye talepnamesindeki bilgilere dayanarak aileye Şirince'ye girişte içinde zeytinliği, bağ, yemiş ağaçları olan tütün ekilebilecek bir tarla verilir. Bir yaşındayken annesini yitiren Bakiye Hanım'a babaannesi bakar. Değerli dinleyiciler, Bakiye Hanım'ın aile öyküsünü anlatmaya devam etmeden önce sanatçımız Sibel Güzel'den dinleyeceğimiz türkünün nakaratı şu dizelerden oluşuyor. Kullar ölüp öksüz çocuk kalmasın, bu dünyada yetim çocuk kalmasın.

Bakiye Hanım annesiyle babasının evlilik hikayesini ise şöyle anlattı. Annemle babam aynı okula gidiyor. Yani ilkokulda birbirlerini sevmeye başlamışlar. Babam askerden gelince de evlenmişler. Annem 14 yaşındaymış. Evlendikten sonra babaannemle beraber yaşamışlar. Babam annemden biraz kısaymış. Annem ara sıra konuyla ilgili şakalar yaparmış. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Mücella Ata'dan dinleyeceğimiz türkü "O Yar Uzun Boylu, Ben Kısa Kaldım" diyor.

Bakiye Uyan'a Şirince'deki evlerini hatırlayıp hatırlamadığını sorduğumuzda şunları anlattı. Şirince'deki evlerin hepsi iki katlı. Aşağıda hayvanların, erzağın konulacağı bir kısım var. Kuru erzağını, arpanı, buğdayını, fasulyeni, nohudunu oraya koyabilirsin. Zeytinimiz, yağımız çok olur. Orada onlara da yer bulunurmuş. Tuvaletimiz ise aşağıdaydı. Evler olduğu gibi ahşap, içeriden merdivenli. Yukarıda kış odası denilen, içinde ocağı olan bir oda vardı. Duvarlarda ise yüklük var. Yüklüğün her iki yanı ise dolaptır. Rumlardan kalan evlerin ahşap kısımları hep oyma. Bir kapıda 68 parça varmış. Bir gün odamızın kapısını saydım, tam 68 parça. Tavanlar kare veya yuvarlak işlemeli oymalarla dolu. Evlerde kış odası, hanay, yaz odası var. Bir de içinde ocağı olan mutfak. Ayrıca küçücük bulaşık yıkayacak kadar bir yer var. Evin banyosu da var. Genç ve çocuk odası yok. Yatak odasına gelince ise yaz odası babamların odasıydı, ocaklı oda ise bizim. Değerli dinleyiciler, şimdi Evlerinin Önü Nane dizesiyle başlayan türkümüzü dinlemek üzere mikrofonu sanatçımız Emine Karakuş'a bırakıyorum.

Evimizin bahçesinde ağaç yoktu ama sebze yetiştiriyorduk. Son zamanlarda bir köşeye mandalina ağacı dikmiştik o kadar. Yaz sebzelerinin hepsini kışında pırasa, lahana, ıspanak, bakla ekiyorduk. Nohudumuzu, fasulyemizi, susamımızı kendi yiyeceğimiz kadar ekiyorduk. Yani yemeklik malzemelerimizi biz yetiştiriyorduk. Bir tek şeker satın alıyorduk diyerek bahçeleri konusunda bilgi verdikten sonra Bakiye Uyanık kendine has kuru fasulye yemeğini şöyle tarif etti. Ben kuru fasulyeyi yıkarım. Salçasını, yağını, tuzunu, her şeyini ilave eder, kapağını kapatır, ocağa koyarım. Öyle pişer. Yok suyunu süzeyim, soğanla kavurayım demem. Hepsini baştan çiğden koyarım. Yaz da olsa asla domates koymam çünkü domatesli sevmem. Düğün fasulyesi gibi olur, etsiz yaparım. Değerli dinleyiciler, şimdi Faruk Yılmaz'dan

Adam odunu getirir, kırar, sobayı yakar. Mesela hayvanın altı kürünecek veya hayvanın sütü sağılacak. Yani ne yapılacaksa kadına hiç yüklenilmez, herkes işini bilir, ben erkeğim demez, gerektiğinde mutfağa da girer. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Canan Başkaya'dan dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Bağdı sabah selam söyle o yâre, mübarek hatırı hoş mudur, nedir?

Bakiye Hanım'a Rumeli'deki yemek kültürünün ve davranışların Şirince'de devam edip etmediğini de sorduk. Geleneklerimizi burada da yaşatıyoruz, özellikle mutfak kültürünü. Ağırlıklı olarak müşteyen yemekleri yapıyoruz. Ben hala öyleyim. Bizim mutfağımız çok zengin. Mesela doğulular gibi etçi, Konyalılar gibi bulgurcu değiliz. Bizde hamur işi, börek tarzı ağırlıktadır ama yemek çeşidimiz çoktur. Sebze de çoktur. Hani öyle bir çeşit yemekle kalmayız. Her şeyi yaparız değişik değişik. Değerli dinleyiciler, programımızın sonlarına doğru Sokuda Bulgur Gelinim isimli türküyü sanatçımız Erkan Sürmen'den dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, ikinci kuşak Kavala mübadili Bakiye Bayrak Uyanık'ın ailesinin Şirince'ye iskanını, bahçelerini, evlerini ve mutfak kültürünü anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasret'in bu yakasında Bakiye Hanım'ın mübadil aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

0: Azerbaycan Rüzgarı.
1: Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. Söz verdiğimiz gibi haftanın her pazar günü TRT Türkiye Radyo'da yayınlanan Azerbaycan Rüzgar programında yine de sizlerle bir aradayız. Bu hafta siz dinleyicilerimiz için birbirinden güzel eserlerden oluşan özel bir yayın hazırladık. Bugünkü programımızı sizlerden gelen

Aziz dinleyiciler, az önce Azerbaycan halk şairi Nerman Həsənzadənin Yaşa Dünyada adlı güzel şiiri Azerbaycan halk müziğinin sevilen eserlerinden olan Küçelere Su Səpmiş Əmişliyində dinledik. Bu değerli eseri Azerbaycan devlet sanatçısı Balaban ustası Şirzad Fətəliyevin eşsiz icrasıyla dinlemiş olduk. Programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Toy, toy, toydu bugün. Bizim evde toydu bugün. Oynayak güley. Toy, toy, toydu bugün. Bizim evde toydu bugün. Sevda diyek, oynayak güley. Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki isteğimiz Adıyaman'dan Ahmet Bey. Değerli hanımı için özel bir parça rica etmiş. Biz de bu güzel çifti sözleri şair Teymur İlçin'e, bestesi Azerbaycan'ın kıymetli bestekarı Fikret Emirov'a məxsus olan Toy Mahnısı eserini Azerbaycan'ın onursal ses sanatçısı Doçent Doktor Beyim Hanım Veliyeva'nın yorumuyla təbrik ediyor. Mutluluklarının daim olmasını diliyoruz. Keyifli dinlemeniz dileğiyle.

0: Türkülerin Genç Yıldızları programımızla yeniden sizlerle olmanın mutluluğu içindeyiz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Halk müziğimize gönül vermiş genç bir sanatçı, aynı zamanda bir müzik öğretmeni konuğumuz olacak.
1: Merhaba, ben Mehmet Acar. Konya Seydişehirliyim. Türk halk müziğine ve bağlamaya olan ilgim küçük yaşlardan itibaren başladı ve zamanla artarak devam etti. Bağlama ile tanışmam lise yıllarımdaydı. İlk defa 16 yaşımda bağlamayı elime aldım. Liseyi bitirdikten sonra müzik öğretmenliği yetenek sınavlarına hazırlandım ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünü kazandım. Bu bölümden mezun oldum. Şimdi ise yine aynı bölümde yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Gelecek yıllarda ise kendimi bu alanda daha fazla geliştirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
0: Programımız bir Tokat türküsüyle başlıyor. Mehmet Erenler yöre ekibinden derleyip notaya almış. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Balılan yoğrulmuş o sırma saçlar. Kudretten çekilmiş karadır kaşlar. İşte bu gönlümün cananı geldi.

Şimdi Konya'nın Akşehir ilçesindeyiz. Kaynak kişi Vasfiye Çember Baransel, derleyip notaya alan Muzaffer Sarı Sözen. Mehmet Acar hem çalıyor hem söylüyor. Bir sabahtan yolum düştü gedile. Gelin atmış siğlerini beline. Düşüvermiş yaylaların yoluna. Gitme yârim, yayla zamanı değil. Gökyüzünde perem olmuş bulutlar. İki güzel bir kapıyı kilitler. Vadeli, vadesiz ölen yiğitler. Gelme ecel, ölüm zamanı değil.

Sıradaki türkümüz Kırşehir'den. Osman Özdenkçi, Büyük Usta Çekiç Ali'den derleyip notaya almış. Kırşehir'in o kendine has söyleyişini Mehmet Acar'ın sesi ve bağlamasıyla dinleyelim. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca, eğlen Şanova'da kal Acem kızı. Uğrun uğrun kaş altından bakınca, can telef ediyor gül Acem kızı. Seni seven oğlan neylesin malı?

yumdukça gözünden döker mercanı. Burnu fındık, ağzı kahve fincanı. Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı.

Kıymetli dostlar, TRT İstanbul Radyosu yapımı Türkilerin Genç Yıldızları programımızla huzurlarınızdayız. Konuğumuz Konya'dan sevgili Mehmet Acar. Şimdi bizlere Erzincan Tercan yöresinden bir deyiş seslendirecek. Aşık daimiden derlenmiş. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş. Korudur hey benli dilber korudur. Gülünü dererken dalını kırmış. Kurudur hey benli dilber kurudur.

Şimdi de TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Amasya Yöre ekibinden derlediği Nida Tüfekçi hocamızın da notaya aldığı bir türküyü dinleyeceğiz. Mehmet Acar bağlamasıyla çalıp seslendiriyor. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçili, Hulusim de anlı sıra perçemli, neyleyim dünyada dünya malını, gönül arz ediyor eski halini.

ve programımızın son eseri Musa Eroğlu'ndan derlenen bir Mersin Mut Türküsü. Mehmet Acar seslendiriyor. Şu dağların yükseğin erseler, lale sümbül, mor menevşe derseler, bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman.

Kıymetli dostlar, bu gece türkülerin genç yıldızlarında sesiyle ve bağlamasıyla halk müziğimize gönül vermiş genç bir sanatçıyı, bir müzik öğretmenini ağırladık. Mehmet Acar'a bu güzel ve özenli icrasıyla programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında da başarılar, mutluluklar diliyoruz. Sevgili dostlar, haftaya pazar yine saatlerimiz 23'ü gösterdiğinde sizlerle yeniden birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yörüklerin köklü yaşam kültürünü ve gönüllerden süzülen türkülerini konu aldığımız programımızda yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta Yörük türkülerini başarıyla seslendiren genç sanatçılardan Rüzgar Ege Dereli'yi konuk ediyoruz. Kendisiyle yakından tanışacak, Yörük kültürünün ezgilerini onun sesinden dinleyeceğiz. Vakit kaybetmeden Rüzgar Ege Dereli'ye söz verelim ve kendisini daha yakından tanıyalım.
1: Efendim öncelikle merhabalar. Ben Rüzgar Ege Dereli. 2007 Muğla Fethiye Günlükbaşı doğumluyum. Yaklaşık 13-14 yaşlarımdan beri halk müziğine büyük ilgi duymaktayım. Bağlama ve cura çalarak Türk folklörüyle ilgili çalışmalarımı elimden geldiğince devam ettirmekteyim. Bağlama öğrenimimi buradan da selamlar gönderelim. Mehmet Saçan vasıtasıyla aldım. Benim hayatımda çok büyük bir değer kendisi. Doğup büyüdüğüm yer olan Günlükbaşı'nın sanat ve sanatçı yönünden çok gelişkin bir yer olmasından kaynaklı epey bir faydası oldu bu durumun bana. Merhum Ahmet Günday uzaktan akrabamız oluyor kendisi. Halk kültürüne olan ilgimi ondan aldım. Kendisiyle konuşmalarımda da müzik piyasasından ziyade halk müziğine yönelmemle ilgili tavsiyeler vermişti bana. Sağ olsun arşivinin bir kısmını da benimle paylaşmıştı. Tabii aileden geliyor. Dedelerim müzikle ilintilidir, halk müziğiyle. Bütün aile üyelerim, akrabalarım müzikle ilintilidir diyebilirim. Bugün hazırladığımız repertuarda da sağ olsun Emre Hocam onayladı. Repertuarımızda TRT repertuarında olan fakat pek okunmamış türkülere yer vermeye çalıştım. Bunun sebebi de hani çok güzel türkülerimiz var saklı kalan. Bunları bu mecra yoluyla duyurmaya çalışalım dedik.
0: Rüzgar Ege Dereli'yi yakından tanıdıktan sonra programımızın ilk türküsüne yer verelim kıymetli dinleyiciler. Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Dereköy'de İbrahim Çilingir'den derlenen türküyü Rüzgar Ege Dereli çalıp söylüyor. Pazardan aldım halı.

0: Bu güzel türküden sonra Rüzgar Ege Dereli'ye tekrar söz veriyor. Fethiye yöresinin müzik kültürü hakkında kendisinden bilgiler alıyoruz.
1: Dediğim gibi Fethiyeliyim. Aslen doğma büyüme. Kökenim de oralıdır. Fethiye bir müzik coğrafyası olarak Teke bölgesinin bir üyesi olmasına rağmen bu Teke özelliği göstermesinin yanında çok zengin bir kültüre sahiptir. Rodos'la olan içli dışlı ilişkileri, efendime söyleyeyim, diğer müzikal bağlamlarıyla çok zengin bir yapıdadır. Benim bulunduğum günlükbaşı konumu da köyümüz apayrı bir zenginliğe sahip. Hemen karşısındaki Abdal Türkmenlerinin olduğu yeni mahalle sınırları içerisinde kalan bir bölge. Delbekçi kadınlarımız ve davul zurna icralarıyla çok hemhal olma şansım oldu. Onlardan kendimi çok geliştirme fırsatım oldu. Bunun haricinde de kendi köyümüzde Foça Mahallesi olan kısım var. Burada da tahtacı Türkmenlerinin semah veya değiş geleneklerinin zaten içinde bulundum. Bunun haricinde de yayla taraflarına çıktığımızda sipsi, kabak kemane, üç telli bağlama gibi Orta Asya'dan bu yana günümüze gelen kadim Türk çalgılarıyla, yörük çalgılarıyla karşılaşıyoruz. Bunlara inanılmaz bir zevkle bunlar hakkında araştırmalar, incelemeler yapmaya başladım. Sağ olsun Bayram Salman hocamız çok yardımcı oldu. Kabak kemane olsun. Üç telli ile ilgili de yöre sanatçılarıyla birlikte araştırma yapma şansım oldu. Tabii ki merhum Ramazan Güngör de var, üç telli sanatçımız. Kadıköylü, yani Fethiye Kadıköylü. Onun icralarını dinleyerek de onu taklit etmeye çalışarak, yani bütün yöre sanatçılarının bu kadim yörük geleneklerini Orta Asya'dan günümüze getiren bütün sanatçılarla dinleyerek, özümsemeye çalışarak onların izinden gitmeye çalıştığımı söyleyebilirim.
0: Şimdi sanatçımızın kendi yöresi Fethiye'den bir türküye yer veriyoruz. Üç telli cura ustası Ramazan Güngör'den alınan türküyü yine Rüzgar Ege Dereli'den dinliyoruz. Mendil serdi Murgan'a.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yörük Havaları kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez Uşak ilinin Kadim ilçesi Banaz'a uğruyoruz. Mustafa Koçak'tan İsmet Egeli'nin derlediği türküyü Rüzgar Ege Dereli'nin sazından ve sesinden dinliyoruz. Guruldu mu şu Banaz'ın pazarı?

0: Rüzgar Egedereli'den Teke yöresinin müzik yapısı hakkında bilgiler alıyoruz.
1: Dediğimiz gibi coğrafi olarak pek yakın olmasalar da kültürel bir bölgedir bu saydığınız Teke coğrafyasına, hatta bir kısmı göller coğrafyasında olan kısımlar. Fethiye'de de bunun büyük örneklerini görürüz. Üç telli veya dört telli bağlama dediğimiz yöresel formlarda kervan havaları, yol gurbet gurbet havaları çatısının altında tabii. Uzun hava formatında. Ya bakınız, bir örnek vereyim. Merhum Ahmet Günday dayımın Ali Rıza Güngör'den, üç telli sanatçısı, Ramazan Güngör'ün de akrabası olur kendisi, derlediği bir türkü var. Gurbet havası. Ne ötersin Bozcaduk Ardış dalında, yalnız mı kaldın ay gelin yayla yolunda diye. Bu şunu ifade eder. Yörük toplumu hangi alt dal altında olursa, tahtacı olsun, çöpne olsun, herhangi bir şey vermemize gerek yok. Türkmen toplulukları o kadar doğayla iç içe, doğaya olan saygısını ve duygusallığını ifade eder ki, yani yayladan yörükler göçtükten sonra dukkuk kuşu vardır. Bir kumru türü bir kuştur bu. Dukkuk dukkuk diye öter. Ve yörük toplumları buna o kadar içerler ki, Finike'de de bir türkü vardır. Ötme de dukkuk, bağrım eziktir diye. Bu kuşun ötüşünü bile kendilerine bir ağlama gibi özümseyip buna bile türkü yakmış bir toplumdur Türkmenler.
0: Şimdi ise bu bilgiler ışığında Burdur'a uzanıyoruz. Rüzgar Ege Dereli, Emin Demirayak'tan alınan gurbet havasını ve ardından Musa Başer'den alınan teke havasını bizler için seslendiriyor. Kahpada gençlik geldi geçti yel gibi, ilim onum sulandı.

0: Rüzgar Ege Dereli'nin müzik yaşamına dair temennilerini alıyoruz.
1: Birinci sınıfım bitti. Lisans bir dönemim bitti. İkinci sınıfa geçeceğim önümüzdeki dönemde. Bu dönemde de emekli olmuş TRT sanatçılarıyla röportaj yaparak, daha çok İzmir Radyosu çevresindeki kıymetli sanatçılarla söyleşi, sohbet yaparak bunları yazıya alıp yayınlama gibi bir fikrim var. Onun haricinde de derlediğim türküleri, dediğim gibi, okulda bir dinleti yapma fikrindeyim. Onun haricinde derslerimle hemhal olacağım. Bu şekilde. Dediğim gibi etnomüzikolojiye, Türk folklorine olan ilgimden dolayı okulda akademisyen olarak kalma isteği, arzusu ve buna yönelik bir çalışma içerisindeyim. Buradan tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim.
0: Programımıza olan katkılarından dolayı Rüzgar Ege Dereli'ye teşekkür ediyor. Bundan sonraki çalışmalarında kendisine başarılar diliyoruz. Programımızı da merhum Ahmet Günday'ın derlediği Tahtacı Samahı ile sonlandırıyoruz. İki durnam gelir Bağdat elinden, Rüzgar Ege Dereli'den dinliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir Oya misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet sunacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. İsmail Altunsaray sizlerle. Kurusa fidanım, güllerim solsa, gönlümde solmayan dalımsın benim.

Sadi Yaver Ataman'ın derlediği Giresun türküsünü Elvan Sevim söylüyor. Çatak altından çıktık voltaya, acemi balıklar gelmez oltaya.

Muzaffer Sarı Sözer'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsünü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'den dinliyoruz. Yine yeşillendi germir bağları. Bakarım erimez dağların karı.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayraktan derlediği Erzincan türküsünü Ali İbicek söylüyor. Bütün dünya senin olsun, bir dost, bir post yeter bana.

Hacı Taşan'a ait Kırıkkale türküsüyle Saadet Yılmaz Bircan sizlerle. Yüce dağ başına yağan kar idim, yağdı yağmur, güneş vurdu eridim.

Sevgili dinleyenler, Gece Ezgileri devam ediyor. Sırada Nuri Can Atan'a ait Gaziantep türküsüyle Hasan Özel var. Ezogelin benim olsaydın, seni vermezdim feleğe.

Mehmet Özbek'in Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ türküsüyle Sabahat Aslan sizlerle. Ağaçı yolladım urum eline, eser bağdı sabah zülfün teline.

Yıldıray Çınar'ın Salih Çamur'dan derlediği Samsun türküsünü Ethem Kaya söylüyor. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman.

Müslüm Müslüm Bülent Sivas türküsünü Bahattin Karakoç söylüyor. Güller bitmiş viraneler yurdunda. Ne acayip ah deylemiş dağlar.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sezen Stüdyosu'ndan, Türkiye programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bu akşam TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Sizler için güzel türküler seslendireceğiz efendim. Ve bu güzel stüdyoda elbette ki yalnız değiliz. Çok kıymetli saz sanatçılarımız da bizlerle birlikte. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Öz Kızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerle olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Efendim, ekip olarak sizlere güzel bir akşam yaşatmayı diliyoruz. Bunun için de çok güzel türküler hazırladık, öyle değil mi Şemiz abi?
1: Çok güzel türküler hazırladık ve sana da çok güveniyoruz. Bu akşam maalesef yine biraz rahatsızım. Bütün yük sende Esra'm. Şimdiden hakkını helal et.
0: Geçmiş olsun abicim, ne demek?
1: Radyoları başındaki tüm dinleyicilerimizden de özür diliyoruz peşinden, bir kusurumuz olacaksa.
0: Zaman zaman hepimizin başına geliyor hava şartlarından
1: benim
0: dolayı.
1: Benim bu ay çok fazla geldi Esra'm. Kabul ayım bu ay.
0: Evet, umarım bir an önce iyileşirsin. Sağlığına kavuşursun Şemiz abicim. Güzel bir türküyle başladık, Tokat türküsüyle başladık, birlikte evet. Okuduk. Şimdi ben de Hatay yöresinden çok sevilen, benim de çok severek okuduğum bir türküyle başlamak istiyorum programımıza. Şu karşıki dağda kar var, duman yok.
1: Esra Erekinci de muhteşem okur. Esra Erekinci sizlerle her zamanki gibi.

0: Ağzına, yüreğine, duyguna sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Arkadaşlığın güzel, kardeşliğin güzel, sesin güzel. Biz daha ne isteriz? Arkadaşlar sizlerin de eline, emeğine sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz her zaman olduğu gibi.
1: Gerçekten öyle. Orkestramızın eline gönlüne sağlık.
0: Sağ olsunlar,
1: Bizleri
0: var
1: okusan
0: olsunlar.
1: onlar, hakikaten onların
0: Aynen öyle.
1: duygularıyla birleşince bizim duygularımız daha güzel bir eser ortaya çıkıyor.
0: Yalnız Esra'm tam bir Şampiyonlar Ligi kadrosu var içeride aynı
1: Evet, her
0: zamanda.
1: hafta olduğu gibi bu
0: Tabii.
1: hafta da yine
0: Aynen öyle.
1: dolu doluyuz.
0: Vallahi çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
1: Evet, hiç vakit kaybetmeden Şeyhımız Esenkuş'tan hangi güzel türküyü

0: Dinleyeceğiz.
1: Seni konuşturdum dedim, belki arada kaytarırım. Esra'm der ki abi sen yorulma, yine yaptın yapacağım.
0: Evet abicim, ihtiyacımız var sana.
1: Ay, sağ olasın, var olasın. Ben de bir Afyon Emirdağ'a gideyim. Çok güzel bir türkü, dinleyicilerin de çok sevdiği bir türküdür. Evlerinin önü yoldur, yani Alpadime olarak bildiğimiz. Bu arada bu türküyü bize kazandıran, derleyen çok büyük bir ustamız var.
0: Evet.
1: TRT Ankara Radyomuzun yetiştirdiği en büyük ustalardan biri aynı zamanda. Ali Demirhan hocamıza da burada selamlar, saygılarımızı
0: selamlar
1: iletiyoruz.
0: Olsun, evet.
1: İyi ki bu güzel türküyü bizlere kazandırmış.
0: Evet, kesinlikle öyle. Dinliyoruz keyifle.

0: TRT Türkü.
1: Şeyhımız abicim, sazlarımız coştukça sende ne hastalık kaldı ne ses kısıklığı kaldı maşallah. Sen de coştukça coştun.
2: Vallahi onlar okuttular bana. Yani ben bu kadar ruhen iyi değilim ama Allah razı olsun, ne diyeyim.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Sağ olsunlar.
1: Gerçekten çok olsunlar. Güzeldi. Ben de şimdi iki ustanın eserini birbirine bağlayacağım. İlki Sivas Şarkışla, gerçi ikisi de Sivas türküsü. İlki Aşık Sefi Selim'in türküsü. Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz, mertlik hırkasını giydim giyeli. Arkasına da Muhlis Akarsu'nun güzel bir türküsü. Aşıklarda olan efkar artar gider, artar gider diyeceğiz.
2: O zaman ne diyoruz? Sivas'ımıza selam olsun.
1: Selamlar.
2: Evet. Aynen. Esra Erekinci sizlerle.

0: Maşallah, maşallah, maşallah. Allah nazarlardan saklasın.
1: Evet, ekibimize maşallah diyelim hakikaten.
0: Seni de, tüm arkadaşlarımı da canım.
1: Değil mi? Evet, tabii. Hepsi.
0: Hepimizi.
1: Gerçekten şükürlerimiz, aşıklarımız, ozanlarımız bizlere çok güzel miras bırakmışlar. Biz de o mirası aktarmaya çalışıyoruz gerçekten. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce. Fakat tabii ki bunları okudukça onlara hayran olmamak elde değil.
0: Aynen öyle.
1: Öyle ya. Bütün yaşanmışlıkları, o güzel tecrübeleriyle, o güzel ustalıklarıyla o kadar güzel aktarmışlar ki bizlere. Bizler de layık olmaya çalışıyoruz diyelim. Değil mi?
0: Ustalarımızın çok güzel bir lafı vardır. Onlar bize öğrettiler. Biz de bir sonraki nesile gücümüz yettikçe öğretmeye çalışacağız.
1: Değil mi?
0: Kültürümüz bizim en büyük mirasımızdır.
1: Gerçekten öyle.
0: Kültürümüz bizim kimliğimizdir. Hı hı. Kültürümüz varsa biz varız.
1: Gerçekten öyle. En büyük mirasımız kültürümüz. Türkülerimiz de onun içerisindeki en kıymetli öge.
0: Aynen.
1: Onun için,
0: hepsi bir bütün zaten.
1: Evet, koruyup kollayıp aktarmaya gayret ediyoruz. Evet, şimdi Şeymuz abiden hangi güzel türküyü dinliyoruz?
0: Şimdi hastayım, mastayım da. Sen söylerken Sivas'a gittin, gezdin. Oh.
1: Evet.
0: Ben de seni kıskandım. Dedim şöyle Malatya yakın. Malatya'ya bir uğrayayım. Cem oradan da diyorum bir Diyarbakır'a gideyim. Hem bir türkü söyleyeyim hem de bir ciğer kebabı yiyeyim. Ne diyorsun?
1: Giderim o zaman. Yine bu saatte canımızı çektireceksin.
0: Ne yapayım? Sen böyle güzel okursan ben de öyle söylerim.
1: Peki, dinliyoruz güzel türkülerini.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Efendim TRT Türkü'de Türkiye programındasınız. Hatırlatalım efendim radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Şimdi çok güzel seslendirdim. Ben de sana eşlik ettim. Ağzına gönlüne sağlık.
2: Vallahi iyi ki geldin Esram.

0: Beraber okuduk, bence daha bir anlam kazandı.
1: Daha
0: Bir
1: güzel
0: ceket
1: oldu mu
0: isterim.
1: diyorsun? Teşekkür
0: Evet.
1: ederim. Evet, ben de dayanamadım. Şimdi hemen ben de Çorum'a doğru yol alayım. Çok sevdiğim
0: Sivas'tan
1: bir
0: çıktık mı?
1: türküdür.
0: Yol
1: Evet,
0: aldık yani. Tamam.
1: yakındayız yine, çok uzaklaşmadık. Şu uzun gecenin gecesi olsam, sılada bir evin bacası olsam. Dediler ki Nazlı yarın pek hasta, başında okuyan hocası olsam diyeceğiz. Arkasına da Kırıkkale'den güzel hareketli bir türkümüz var. Karşıdadır evleri, Emmoğlu.
0: Haydi bakalım.

0: ağzına, yüreğine sağlık. Emmim kızı, emmim oğlu dedin. Emmim yani, kızı diyeyim ben de.
1: Yine Türk'ün içerisinde Diyarbakır'a da gittik yani.
0: Zaten Diyarbakır'a gidecektim ya Esra'm. Benim için evet. Bir bahane oldu. Diyarbakır Şad akar dedin. Urfan Mardin'e bakar dedin.
1: Evet, evet.
0: Ben
1: evet.
0: De oradan geçerim o zaman. Güzel bir yol açtın bana.
1: Evet. Biz de keyifle dinleriz tabii ki Şems abici.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Hangi güzel türküleri dinleyeceğiz acaba merak ediyorum ben.
0: Hemen mi?
1: Bilemiyorum, bir anons et istersen.
0: Esra'm bana hiç nefes aldırmıyor. Allah'tan hastayım. Olmasam bana neler yapacak.
1: Vallahi gayet güzel geliyor.
0: O zaman türküler. Diyarbakır dedik. Bir tane güzel Diyarbakır türküsü okuyalım. Arkasına da güzel bir Mardin türküsü bağlayalım diyelim.
1: Biz de keyifle dinleyelim.
0: Eyvallah.

0: Ağzına gönlüne sağlık sevgili Şehmuz Esenkuş. Seni dinlerken yine
1: Çok
0: gözüm
1: teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Var olasın.
0: yine gözüm saate takıldı ve son 5 dakikamız.
1: Bu anı yaşayacağımı biliyordum.
0: Evet,
1: Evet,
0: dilersen ben
1: gayet hazırdım.
0: programı kapatayım. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Bu akşam bizlere eşlik eden orkestramız bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu'ydu. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı. Sizinleydik efendim. Birlikte okuyacağımız güzel bir türküyle sizlere veda edeceğiz. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek ben Esra Erekinci.
1: Ben Şehmuz Esenkuş.
0: Hoşça, afiyetle ve türkülerle kalın.
1: Türkiye evinde kalın.
0: Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Günaydın efendim. Ben Kayseri'den Bircan. Bağda iş yaparken sizi dinliyorum. İlk defa katılıyorum. Bütün çalışanlara, bütün